0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için Emma Sigorta.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı yıkıldı, 4. kat zemin haline geldi. 4 kişi yaşamını yitirdi, enkaz altındaki 1 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. 4 katı kaçak olan çöken binanın etrafındaki 3 bina daha boşaltıldı, 55 kişi tahliye edildi. 44'ü otelde kalıyor. Maltepe'de çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Bakan Şimşek, 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını, 43 bin yatırımcının paralarının bankalara transfer edildiğini duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fonlarda hesabımız ve tek kuruş işlemimiz yoktur, İddialar yalan ve iftira dedi. Adalet Bakanlığı fon soruşturmasında bilgilerin Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanını yalanladı. Ticaret Bakanı Bolat, fon iddiaları için kara propaganda dedi. İki gazeteci hakkında suç duyurusunda bulundu. Fon soruşturmasında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç ifadeye çağrıldı. Yeni Parti lideri Özel, İzmir adayının yanlış olduğunu bilsem selam bile vermezdim ifadesini kullandı. Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, Mersin Erdemli'de 14. kattan düşerek hayatını kaybetti. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden merhum Neşet Uygur'un eşi Necla Uygur 89 yaşında vefat etti. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Ankara'da Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı tarafından kabul edildi. İran medyası Hürmüz Boğazı'nda güçlü patlamalar olduğunu duyurdu. Tankerlerin mayınlara çarptığı düşünülüyor. ABD Başkanı Trump, İran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini, 3 Kasım'daki seçimden önce saldırmayacaklarını söyledi. İsrail'in bölgedeki ateşkes ihlalleriyle Gazze'deki derinleşen insani kriz, küresel diplomasinin ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. ABD yönetimi 1936'dan sonra ilk kez bir idam mahkumunu halka açık infaz etmeye hazırlanıyor. Savunma Bakanı 2009'daki Fort Hood üssü saldırganının halka açık şekilde kurşuna dizileceğini söyledi. İran Savaşı için 265 gün açık deniz görevi yürüten, küflü duşlar, bozuk tuvaletler ve intihar girişimleriyle gündemden düşmeyen USS Abraham Lincoln, 5000 denizci ve piyade ile ABD'ye döndü. Elon Musk'ın SpaceX şirketi Starlink'i ABD'de büyük bir mobil operatöre dönüşmesinin önünü açacak düşük band spektrumu lisansını satın aldı. ABD'li milyarder Jeff Bezos, Ay'a sürdürülebilir bir üs kurmak amacıyla gitmeyi planladıklarını söyledi. Nobel Edebiyat Ödülü Kanadalı şair ve yazar Annie Carson'a verildi. Tıp dünyasında heyecan verici bir gelişmeyle sağlıklı dokulara zarar vermeden doğrudan tümör hücrelerine ilaç taşıyan akıllı nanorobotların laboratuvar testleri başarıyla tamamlandı. Yöntem, kemoterapinin ağır yan etkilerini tamamen ortadan kaldırmayı vaat ediyor.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sinyal kullanım. Trafikte sinyal vermek diğer sürücülerle iletişim kurmanın en basit ve en etkili yoludur. Şerit değiştirirken, dönüş yaparken ya da duracağınızı belli ederken sinyal kullanmak kazaların önüne geçer. Sinyal vermek sadece bir kural değil, aynı zamanda trafikte saygılı ve güvenli davranmanın da göstergesidir.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Herkes işe giderken yoldan ya da benim gibi çalışanlar işten arıyor. Çünkü evdekiler hala uyuyor.
2: Ayıptır be, ayıp, bu saatte yatılır mı be?
1: Kalkın,
2: yeter be, kalkın be. Hadi bağır da uyansınlar Neslihan. Tamam dur, sakin ol.
1: Günaydın.
2: O da senin ekon herhalde.
3: Genel müdürlükte çalışıyorum. Asıl branşım da tarım sigortaları. Ziraat mühendisiyim ben.
2: Öyle mi? Neyi? Arpaları mı sigortalıyorsunuz?
3: Her şey. Hayvan. Şey.
2: Nasıl oluyor ya o işler? Mesela bir tane danayı sen sigortaladın. Dana öldüğü zaman para mı veriyorsunuz?
3: Biz vermiyoruz işte. Bir havuz var devlet, şirket olarak. Onun aracısı gibi sigortalılara ulaşıp poliseleri satıyoruz.
2: Tamam da şeyi merak ettim. Yani atıyorum dananın gözüne parmağı girdi adamın. O danayı size getiriyorlar, siz bakıyorsunuz ya bu kullanıcı hatası, bunu değiştiremeyiz mi diyorsun? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor, ben anlamadım.
1: Günaydın.

0: kaz sürüsü oluyor. Oradaki kazlar hakikaten çok tehlikeli. Çete gibi geziyorlar sokakların ortasında.
1: Çete gibi, bir de yaklaşınca hemen ısırmaya boyarım.
0: Böyle grup halinde geziyor. 10 tane kaz böyle yan yana, hepsi birbirini kolluyor. Bir sıkıntı oldu da...
2: Ah canım.

0: Edepsiz Serseriniz an itibariyle
1: Doğan Canlı yayında.
0: Efendim herkese günaydın, merhaba. Sevgili dinleyicilerim, radyolarınızda an itibariyle günün bu vaktinde Doğan Canlı yayında. Tarihler 9 Ekim, günlerden cuma. Yeni günü yine beraber karşılayalım diye. Günaydın.
2: Günaydın sevgili.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
1: Günaydın.
0: Ne haberseniz bakalım. Dünden bugüne umarım her şey yolundadır. Keyiflerin yerinde olduğu, işimizin gücümüzün rast gittiği bir gün olsun. İnşallah hayırlı cumalar aynı zamanda. Bu hafta biraz hızlı mı geçti ne? Tabii o biraz da şeye göre. Herkesin kendi kişisel gündemine, yoğunluğuna, külfetine göre değişir belki ama bugün aynı zamanda bizim için de böyle tatlı bir gün. Çünkü şu an İstanbul'dan yayındayım ama akşam da ekstra bir yayın yapacağım Ankara'dan. Ankara'daki dinleyicilerimle buluşacağım. O yüzden hazırlığımı yaptım. Yayın bittikten sonra çıkarım yola. Tin tin tin tin. Ankara'ya giderim. Ankara yolunu da çok seviyorum ben bu arada. Böyle yormayan bir yol olduğu için bir yandan da keyifli, ki benim gibi böyle uzun yol yapmayı sevenler için de keyifli bir yol olsa gerek. Ama çok sevmek de iyi değil galiba. Henüz 2 yıl önce almış olduğum arabam şu anda 75 bin kilometrede. almak isterseniz verebilirim çünkü artık... Galiba zamanı geliyor ha ufaktan. Kilometre artınca benim de bir böyle tadım kaçıyor. Ama seviyorum ya. Arabayla yol yapmak bana gerçekten çok iyi geliyor. Herkesin böyle kendince, ne bileyim, kimisi yürümeyi çok severim der. Kimisi işte türlü hobileri vardır. Şunu sever, bunu sever. Benim için bir yandan da konforlu olduğu için hani oturduğun yerden böyle geze geze, izleye izleye. He? Ben yol insanıyım. Evet sevgili dinleyicilerim, bu lüzumsuz sohbetin hemen ardından önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlar WhatsApp'tan gelmeye başlasın. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531-785-90-80. 531-785-90-80. WhatsApp hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı yazarsanız birazdan yayında paylaşmaya başlayacağım. Az sonra da yayın konu başlığımızla beraber telefon bağlantılarıyla haydi bakalım. Muhabbetimiz başlasın.
2: Burası

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Sigorta kasko var, kaybetmek yok.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Radyolarını yeni açanlara bir kez daha selamlar, günaydın. Sevgili dinleyicilerim, bizim cuma günleri çok, belki 10 seneden fazla zamandır değişmeyen konu başlığımız öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Eğer sizin de arkadaşlar, bakın size en büyük tavsiyem, en büyük önerim şudur diye bizimle paylaşabileceğiniz bir öneriniz var ise 0212 368 62 12, canlı yayın telefon numaram, ya da dileyenler yayına telefonla bağlanabilirsiniz, 0212 368 62 12. Ama öncesinde hadi yoklamamızı alalım artık. Radyonun en sevdiğim olayı. Ben İstanbul'da bir odadayım belki ama şu an sadece Türkiye'de değil, memlekette değil, gurbette dinleyenler, kimin hayatına nerede nasıl eşlik ediyorum bunları bilmiyorum ya. İşte bu yoklama faslında bir hayal edelim bakalım.

0: Doğancan, yol yapmayı çok seviyorsan pazar günleri de taksiye çıkmanı önerebilirim. Günde 400 kilometre yapıyoruz biz, hem de şehir içinde diye mesaj yollayan Emirhan. Tabi. Ama ben de yarışırım yani sizinle. Benim de kilometrem az değilmiş yani. İstanbul Kartal'dan dinliyor Selçuk. Günaydın. Bugün eşimle dinliyorum seni demiş. Günaydınlar. İpek yazmış. Hatırladım. Tamam. Dün hani bir kız bağlanmıştı yayına. Çok genç yaşta işte sorumluluklar aldığım, şu anda çalıştığım yerde de hani sivrilebilmek için üstüm gitti, bütün ihale bana kaldı falan filan diye. Neyse bir önceki iş yeriyle alakalı konuşmuştu. Eski patronumun yeğeni de dinliyormuş. Ben olduğumu anlayınca gidip patrona söylemiş. İpek radyoda bize anlatıyor diye. Ama eski patron. Oh, hasettin İpek. İyi olmuş. Ankara'dan Burçak, günaydın. Kargalar kahvaltısını yapmadan uyandık, hepimize hayırlı olsun. Neye yarayacak bu koşuşturmalar bilmiyorum. Sabah erken iş başlamasını ve bu kadar çok çalışmayı kim bulduysa ona saygılar diyen sevgili Burçak. Kadıköy'den Özlem, günaydın. Antalya'dan Asya. Yarın Şebnem Ferah konserine gideceğim abi, çok heyecanlıyım demiş. Ya 12 yaşındasın he? Hadi güzel geçeceğine eminim. Darıca'dan Sinan, günaydın. Viyana'dan her sabah olduğu gibi yine gözümü açtım, hemen radyonun başındayım, günaydınlar diye mesaj yollamış Viyana'dan sevgili Melek. Kocaeli'den Fatih Öğretmen selamlar. Fatsa'dan Selen yazmış. Eşimi işe yolladık, çocuklarım Deniz ve Nazlı ile okula hazırlanırken seni dinliyoruz demiş. Tüm dinleyenlere Fransa'dan kalktık Belçika'ya işe geldik. Yağmurlu bir cuma gününden herkese selam. Sezer, her gün mü Fransa Belçika yapıyorsun? Sınıra yakın yerlerdesin o zaman muhtemel. Berlin'den belediye otobüs şoförü Mustafa. Kulaklıkla otobüsü sürmek yasak, işten atılma pahasına seni dinliyorum Doğancan demiş. Ama bir tanesini taksan da mı yasak ya? Bagayım, Beylikdüzü'nden günaydınlar. Herkes hasta valla, herkes burnunu çekiyor ya, dikkat edin diye Münevver mesaj yollamış. Kayseri'den Muttalip. Benim önerim acilen İstanbul'un boşaltılması. Önce şirketler, sonra insanlar Anadolu'ya göç etmeli. Planlı ve yaşanabilir bir İstanbul için bu şart demiş. Evet de nasıl olacak o iş yani? Kolay mı? Gebze'den Kartal'a, eşimle beraber çalıştığımız için hastaneye giderken kulağımı sende demiş Merve ve Batuhan. Güneşli bir Trabzon sabahından günaydın diyor sevgili Serdar. Helsinki'den günaydın diyor yine sevgili Tuğba. Helsinki, 10 point. Yerimizi aldık, yine kulağımı sende diyor Konya'dan Ceren yazmış. Trakya yolundayız, Dancan günaydın diyor sevgili Gülşah, sevgiler. Kayseri'den kızlarımla çay demlerken seni dinliyoruz, günaydınlar diyen sevgili Meltem. Düzce'den yazmış sevgili Ceyda. Doğancan, sen bu hafta benim refakatçimdin. Gözümde sorun nedeniyle raporluydum ve moral kaynağı da sen oldun tabii ki demiş Merve. Geçmiş olsun. Selam. Her sabah babamla işe giderken, bize okula götürürken ve her akşam işten dönerken sizi dinliyor, ona bir seslenir misiniz diye Erva yazmış. Osman abi, eyvallah, zevk sahibi bir abimizsin demek ki. Gazi Osman Paşa'dan Murat. Ben eşim ve 7 aylık bebeğimle her sabah kulağımız sende, onları çok seviyorum demiş. Ey ne güzel, selam. Güzel bir Antalya sabahından Arif günaydın demiş. Antalya'dan pardon Ankara'dan Hülya, sevgiler. Bu akşam Ankara'dayız sevgili dinleyicilerim. Muhterem Ankaralılar. Bugün saat 17 ile 19 saatleri arasında Merkez Ankara AVM önünde canlı yayın aracımla yayında olacağım. Muhterem Ankaralılar. Yayın bittikten sonra saat 8'de Merkez Ankara AVM'de sohbet edeceğiz. Bütün Ankaralı hemşehrilerimiz davetlidir. Muhterem Ankaralılar.
1: O mikrofona vurma şey değil mi? Şart. Ücretsiz tabii ki bu etkinlik. Bugün akşam Ankara'dayız, haberiniz olsun.
0: Hadi telefonlara geçeceğim. Sadece 20 saniye.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Süper FM. Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.
1: Günün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler, akıllar veriyoruz bu sabah. Normalde fikrini sormadığımız zaman insanların akıl vermesi çok haz ettiğimiz bir durum olmamakla beraber bugün aha soruyoruz, meydan sizin. Arkadaşlar bence şöyle yapın, bence şunu yapın, bence şunu yapmayın diye bize verebileceğiniz her türlü tavsiye için
2: 0212 368 62 12 Süper FM'in canlı yayın telefon numarası.

0: Bana en son söylenmesi gerekenler. Şov yapma. He. Haydi bakalım kimler nerelerdeymiş. Günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhabalar, Antalya'dan Yasin ben. Doğancan, nasılsın?
0: Sağ ol Yasin, seni sormalı. İşe gidiyoruz herhalde.
1: Evet, işe gidiyoruz. Mesai başlıyor.
0: Güzel, ne iş yaparsın?
1: Ben kargocuyum Doğancan. Bu arada işe gidiyorum. Aracı ben kullanmıyorum, yanlış anlaşılma olmasın.
0: Niye? Ne oluyor sen kullanıcı? Ha, telefonla yani, konuşuyorsun diye.
1: Telefonla konuşmuyorum.
0: Ay, normalde çok hassassın yani.
1: Evet, hassasım.
0: Çok güzel. Peki sahada mısın yoksa şubede misin Yasin?
1: Kargo sahadayım. Dağıtıcıyım.
0: Dağıtıyorsun. İyi. Günde ortalama kaç kapı tıklatıyorsundur?
1: Değişiyor. Yani şöyle, kampanya döneminde özellikle Kasım Aralık aylarında 200-300 arası.
0: Yapma ya. Hadi ya.
1: Yaklaşık 150 kapı tıklatıyoruz.
0: Kolay gelsin, zor tabii. Peki hadi gelelim konumuza, senle atalım siftahımıza. Nedir önerin?
1: Evet, benim önerim tam da yaptığım işle ilgili Doğancan. Şimdi biz kargoları adrese göre götürüyoruz ya.
0: Evet.
1: Çoğu zaman müşteriler adreslerini eksik giriyor. Ve örnek veriyorum, işte sokak numarası girmiyorlar, daire numarası girmiyorlar.
0: Evet.
1: Veya daire numarası girseler... kapıya daire numarasını yazmıyorlar. Binaya giriyoruz. Biz bu sefer telefonla da ulaşamayınca kapıda tıklamak zorunda kalıyoruz. Hangi kapı olduğunu bilemiyoruz.
0: Evet.
1: İnsanlar bu sefer tepki veriyorlar.
0: Evet.
1: Benim önerim, adres tarifini düzgün yazsınlar. Daire kapılarına da numaralarını güzel yazsınlar.
0: Evet. Doğru söylüyor adam. Haklısın. Peki sağ ol. Teşekkürler. Hadi gelsin ilk sabah enerjimiz.
1: Günaydın.

0: Tövbe estağfurullah ya. Bizim Hafız Nurullah'ı bilirsiniz. Yapay zeka ile benim fotoğrafımı böyle sanki mübarek biriymiş gibi bir şey yapmış. Doğan Can'la Cuma'ya doğru diye bana onu yollamış. Nurullah niye yaptı? Allah'ım ben yapmadım, bu yaptı. Benim önerim, alanında uzman olmayan kimseden öneri almayın. Sosyal medya her bilmem ne olanlarla dolu. Ben mesela uzman değilim, söylemiyorum bir şey diye mesaj yollamış Mert. Evet, bu ara bir de şey moda oldu ya, o kablosuz yaka mikrofonlarını alıp bademciğine kadar sokarak herkes böyle akıl veriyor birbirine. Diyor ki işte, eğer siz bir insana şey derseniz, o da size şoy derse, sizin aslında yapmanız gereken şey budur. Şöyle olan insan böyledir, böyle olan insan şöyledir. Kardeşim yani o kadar keskin söylemlerde bunu yapan insan budur. Allah Allah. Hadi ya. Sen nesin? Herkes bir tespit, aforizma, işte teşhis. İnanılmaz teşhis koyuyorlar. Yıllarca psikoloji okumuş, alanında uzmanlaşmış insanlar bile teşhis koymak için kaç seans geçiriyorlar. Belki bir öngörüleri olabiliyor ama net adını koyabilecekleri bir durum yokken herkes, eğer biri bunu yapıyorsa o narsisttir. Eğer şuysa şizofrendir. Bakıyorsun ama kendi ağzında diş yok, gelmiş millete akıl veriyor.
1: Çocuklar. Günaydın. Hello day, günaydın.
2: Günaydın. Günaydın.
0: Efendim, bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda tavsiyeler veriyoruz. Mesela gezdiğiniz yer, gittiğiniz, gördüğünüz yer, ondan sonra yediğiniz bir yemek, memleketlerinize dair bir şey, okuduğunuz kitap. Çok okursunuz. İzlediğiniz diziler, filmler falan filan. Yani bir deneyim ya da belki de kişisel yolculuğunuzla alakalı farkına vardığınız bir durum üzerinden, bakın arkadaşlar ben şu yaşımda artık şunu öğrendim, size de şunu önermek isterim diyebileceğiniz ne varsa 0212-368-62-12 0212-368-62-12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531-785-9080.
3: Bir reklam.
4: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
5: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Ve bugünün yayın konu başlığı her cuma sabahı olduğu üzere öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilirler. WhatsApp hattımızın telefon numarası da ne idi? 0531 785 90 80. 3-5 mesaj daha paylaşalım, hemen ardından rastgele bir telefon bağlantısı daha alacağım. Lütfen sessiz sakin ortamlardan arayın. Ve tabii kulaklık hoparlör, araç kiti olmadan telefonu doğrudan ne olur ya kulağınıza tutun. Müsait değilseniz de müsait olunca arayın.

Abi 19 kişi serviste seni dinliyoruz diye Aydın yazmış. Diyor ki benim önerim sana Antalya'ya taşın ki her zaman görüşebilelim demiş Ali Eymen. Ali Eymen, ben İstanbul'dayım ve İstanbul'daki dinleyicilerimle her gün görüşüyorum mu zannediyorsun acaba? Ay kuzum. Ankara'dan Burak, günaydın, selam. Hülya ve kızım Esma'yla kulağımız sende Üsküdar'dan günaydın demiş sevgili Yılmaz, günaydın. Benim önerim Diyarbakır'da gırk yemeğini yesinler. Kayseri yağlaması yiyin. Zaten şunu bunu oku desek de okumayacağız. Bari karnınız doysun diye Gemlik'ten Sercan mesajı olmuş. Evet, bayağıdır Kayseri yağlaması yemiyordum ya. Nereden hatırlattın?

0: Haydi bakalım. Kim var hattımızda? Alo? Alo?
1: Düştü mü? Kapatıyorum. 3, 2, bye. Tamam, diğer telefonumuzu aldık. Günaydın.
2: Günaydın abi.
1: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben İrem.
1: Hoş geldin İrem. Kaç yaşındasın?
2: 13 yaşındayım.
1: Ay ne güzel. Okula gidiyorsun şu an, yoldasın.
2: Gidiyorum ama benim okulum 9'da başlayacak.
1: Evde yakın olduğu için acele etmiyorsun, öyle mi?
2: Yok abi, benim annem gibi falan çok erken gidiyor. Beni okula bıraktılar, kimse yok okulda şu an.
1: Ne, okulda mısın şu an? Bir saat 10 dakika evet. Var derse.
2: Evet ama bazıları daha erken geliyor. Yani birkaç arkadaşım daha erken geliyor. Birlikte ödev yapıyoruz falan yani.
1: Ah kızım bak, ana var, ana var değil mi İrem?
2: Evet ya.
1: Attılar seni bomboş buz gibi okula ve kaça gidiyorsun yani sen? Orta son.
2: 8. evet sınıfım.
1: 8. 4+4 son oluyor tabii. İyi hadi evet. Bakalım İrem, nedir acaba senin önerin?
2: Benim önerim ya ne olur bizi çok sıkmayın veliler ya. Benim ailem çok sıkmıyor ama yani diğer arkadaşlarım falan görüyorum. Ya 5. sınıftan bile hemen dershaneye yazdıran falan var. Yani bence çok doğru değil ya. Bu sene de işte yok telefonu alalım, yok şey yapalım. Telefonu alınca otomatikman derse mi oturuyoruz? Televizyonda bakıyoruz.
1: Doğru söylüyorsun bir yandan ama anne babalar da tabii çocuklarının geleceğini inşa etmek için, onların iyiliği için yapıyor ya bir yerde. Ama bunu doğru hamlelerle yapmak lazım.
2: Evet ama zaten hani çoğu öğretmenler falan da diyor yani bu sene çok sıkmamak lazım falan. Hadi bu sene sıkıyorsunuz. Niye 5. sınıfları da sıkıyorsunuz? Onlar daha hani bazı konuların hatta orada işleyen çoğu konu zaten çıkmayacak.
1: Evet.
2: Yani.
1: Ay yavrum kıyamam ve ve keşke evet. Bizim de dertlerimiz bu olsa diyeceğim de tabii sizin için de o şey mesuliyet, sorumluluk, beklenti fazla olunca bunalıyorsunuz haliyle değil mi?
2: Evet ya.
1: Sen peki nasıl şimdi boş okulda radyoyu açmak nereden aklına geldi? Her sabah dinliyor musun beni orada?
2: Sabah abi gelirken dinledik. Annem gibi falan şu an haberi yok muhtemelen. Ben açtım işte. Aradım.
1: Onlar dinliyorsa o zaman buradan annenlere ne söylemek istersin? Sen de eğer bir serzenişin varsa şimdi diğer arkadaşların adına konuştun. Kendi adına ne söylemek istersin?
2: Kendi adıma. Kendi adıma da yani işte mesela ben bu sene işte müzik kurslarına falan gidiyorum. Evet. Bir de her akşam etütümüz de oluyor hani okulda. Evet. Hani etütte ne yapıyoruz? Oturup soru çözüyoruz. Evde de çözüyoruz yani. İşte yani oraya gitme diyor. İşte şey yap diyor. Ama bir gün de hani oraya gidersem de kafam dağılıyor. Sonuçta hani telefona falan da hasta içiyorsa.
1: Yani müzik kursuna mı gitme diyor. Etüdüne yoğunluk ver diyor. Doğru mu?
2: Aynen. Şey diyor hatta bu sene de böyle. Bu sene biraz sıkılacaksın İrem.
1: O zaman şimdi annen karşındaymış gibi. Anne bak diye son cümleni söyle. İstediğin şeyi.
2: Anne bak müzik kursuna gitmek beni zaten hani mutlu ediyor. Yani en azından var bunu yani.
1: Evet annene gerekli mesajı verdik. İyi hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
1: Hadi mesajlara bakalım haberlere gitmeden. Bugünün yayın konu başlığı öneri.

Doğancan bence annenin de cevap hakkı doğdu, o da arasın demiş Furkan. Arasın. İrem vallahi birçok kişiden daha mantıklı bir öneride bulundu. Helal kız diye bir mesaj var. Adana'dan günaydın. Doğancan iyi ki varsın demiş Deniz. Günaydın, selamlar. Doğancan hayırdır, ilk kez bir çocuğu terslemedin demiş Sude. Çünkü kız aklı başında, makul mantıklı şeyler söyledi. Siz de beni iyice yaptınız çocuk düşmanı ya. Allah Allah. İstanbul'dan hayırlı cumalar demiş Ozan, günaydın. İzmir'den sevgili Nurcan, eşim Hakan'la işe giderken dinliyoruz ve sana önerimiz Adamlar grubundan bir şarkı çalman. Mesela Dalgalı şarkısı. Bakayım, tamam. Kaç para vereceksin Nurcan? Kız keşke istekleri parayla çalsam ya. Güzel olur da.

0: sende.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı yıkıldı, 4. kat zemin haline geldi. 4 kişi yaşamını yitirdi, enkaz altındaki bir kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. 4 katı kaçak olan çöken binanın etrafındaki 3 bina daha boşaltıldı, 55 kişi tahliye edildi. 44'ü otelde kalıyor. Maltepe'de çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Bakan Şimşek, 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını, 43 bin yatırımcının paralarının bankalara transfer edildiğini duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fonlarda hesabımız ve tek kuruş işlemimiz yoktur, iddialar yalan ve iftira dedi. Adalet Bakanlığı fon soruşturmasında bilgilerin Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanını yalanladı. Ticaret Bakanı Bolat, fon iddiaları için kara propaganda dedi. İki gazeteci hakkında suç duyurusunda bulundu. Fon soruşturmasında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç ifadeye çağrıldı. Yeni Parti lideri Özel, İzmir adayının yanlış olduğunu bilsem selam bile vermezdim ifadesini kullandı. Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, Mersin Erdemli'de 14. kattan düşerek hayatını kaybetti. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden merhum Neşet Uygur'un eşi Necla Uygur 89 yaşında vefat etti. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Ankara'da Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı tarafından kabul edildi. İran medyası Hürmüz Boğazı'nda güçlü patlamalar olduğunu duyurdu. Tankerlerin mayınlara çarptığı düşünülüyor. ABD Başkanı Trump İran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini 3 Kasım'daki seçimden önce saldırmayacaklarını söyledi. İsrail'in bölgedeki ateşkes ihlalleriyle Gazze'deki derinleşen insani kriz küresel diplomasinin ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. ABD yönetimi 1936'dan sonra ilk kez bir idam mahkumunu halka açık infaz etmeye hazırlanıyor. Savunma Bakanı 2009'daki Fort Hood üssü saldırganının halka açık şekilde kurşuna dizileceğini söyledi. İran Savaşı için 265 gün açık deniz görevi yürüten, küflü duşlar, bozuk tuvaletler ve intihar girişimleriyle gündemden düşmeyen USS Abraham Lincoln, 5000 denizci ve piyade ile ABD'ye döndü. Elon Musk'ın SpaceX şirketi Starlink'i ABD'de büyük bir mobil operatöre dönüşmesinin önünü açacak düşük band spektrumu lisansını satın aldı. ABD'li milyarder Jeff Bezos, Ay'a sürdürülebilir bir üs kurmak amacıyla gitmeyi planladıklarını söyledi. Nobel Edebiyat Ödülü Kanadalı şair ve yazar Annie Carson'a verildi. Tıp dünyasında heyecan verici bir gelişmeyle sağlıklı dokulara zarar vermeden doğrudan tümör hücrelerine ilaç taşıyan akıllı nanorobotların laboratuvar testleri başarıyla tamamlandı. Yöntem, kemoterapinin ağır yan etkilerini tamamen ortadan kaldırmayı vaat ediyor. İstanbul'da köprüler Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. TÜYAP'tan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 1 saat 20 dakikada, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, Küçükçekmece Gölü'nden İncirli'ye kadar 25, Doğanarası Bulvarı'ndan Hadımköy Kavşağı'na kadar 20, Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 50 dakikada gidiliyor. Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat 10 dakikada, Ateşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 50, Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30 ve Ateşehir Kavşağı'ndan Çamlıca Kavşağı'na kadar 50, Bağdat Caddesi İdealtepe'den İki Telli Kavşağı'na kadar 1,5 saatte gidiliyor.
3: İTAKÜ risk haritasını sunar.
5: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kodundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun Sanayi Kavşak Kolları ile Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
3: İTAKÜ risk haritası.

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Süper FM'de günün bu vaktinde radyolarınızda Doğan canlı yayında ve aynı zamanda sevgili dinleyicilerim, önümüzdeki günlerde de

0: sohbeti sakın kaçırmayın.
1: Aynen öyle. Ve bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Arkadaşlar size en büyük önerim şudur diyebileceğiniz ne varsa.
0: 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram.
1: Ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80 bu da WhatsApp hattımız. Önce mesajlara bakalım, hemen ardından rastgele bir telefon daha.

0: Kaan'cığım, benim önerim sana lütfen Kocaeli'ye gelip burada da bir söyleşi yap. Buralar da çok güzel demiş Kaan. Geldim ben. Bu sene mi geldim? Bu sene, geçen sene de kitap fuarında hatta söyleşi yaptık. Sen kaçırmışsın. Yaparız yine inşallah. Ne sanıyorsun? Benim önerim şu: Almanya'nın bütün otobanları, yol çalışmaları, bütün şehirlerdeki yol çalışmaları bir an evvel bitsin. Almanya'dan selamlar demiş. Tamam, iletiyorum yetkililere. Ramazan. Bu hayattaki en büyük önerim: hiç kimseye güvenmeyin. Net. Diye bir mesaj var da o da çok mümkün değil ya. Nasıl yaşayacaksın? Doğancan, benim önerim her gün yayına bağlananlar arasında bir şampiyon belirlemen. Mesela arayanlar arasında en güzel olay, durum neyse, en gerçekten hararetli konu anlatan kişileri günün şampiyonu olarak belirle. Böyle olursa daha iştahlı bir şekilde anlatırlar hikayeleri demiş Ertuğrul. Ay, hiç zannetmiyorum. Yani. He, yapalım mı? Olabilir. Ben zaten not alıyorum sürekli konuşurken. Özel sektörde adil bir maaş politikası olmaması emeğe ve tecrübeye değer verilmediğini gösterir. Aynı kurumda 15 yılını vermiş bir çalışanla yeni başlayan birinin aynı ücretle çalışması kabul edilemez bir durum. İşverenleri çalışanlarını bir maliyet olarak değil, emeği ve hayat mücadelesi olan insanlar olarak görmeye ve vicdanlı bir ücret politikası benimsemeye davet ediyorum diye Ankara'dan Melike. Melike, altına bir de imza at kız, dilekçe gibi güzel yazmışsın. İzmir'den Gülcan. Dün akşam Gökhan Özen konserine gittik eşimle. Çok eğlendik, çok güzeldi. Önerim, fırsat olursa mutlaka bir Gökhan Özen konserine gidin demiş. Gidin gidin. Anlayan anladı. Gidin, siz gidin gidin. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ayfer.
0: Ayfer, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
1: Elazığ'dan arıyorum.
0: Ne güzel, tanıyalım. Ne iş yaparsın Ayfer?
1: Okul müdürüyüm. Özel bir okulda okul müdürlüğü yapıyorum.
0: Güzel. Kaç tane öğrenci var okulunuzda?
1: 950 değil.
0: O diyor. 950. 951 bir dedim mi? Biri de var.
1: Yo, 950 dedim. 9, ya kusura bakmayın şimdi ya. Biz 950 diyeyim. 1000 yok ama 950 var.
0: Anladım. 30 yokum ama 29 varım. Aynen. Ayfer hocam. Güzel. Peki sadece işin yöneticilik kısmında mıyız, yoksa bir branşımızda var mıydı öncesinde öğretmenlik?
1: Ben okul öncesi öğretmeniyim ama 12 yıldır okul müdürlüğü yapıyorum.
0: İyi, kolay gelsin. Peki bugünün yayın konu başlığı öneri. Nedir önerimiz?
1: Ya şimdi benim oğlum sizin hayranınız. Öncelikle onu söyleyeyim.
0: Estağfurullah.
1: Şimdi bu çocuk her telefonu eline aldığında size bir çocuk bağlanıyor ve siz diyorsunuz ki yine servis saati, yine okul saati, yine biri beni arıyor.
0: Evet.
1: Bu çocuk üzülüyor. Önerim, bu saatte herkes sizi dinlediği için çocuklara biraz daha mı böyle iyi ki aradınız canlarım ciğerlerim, böyle mi girsek diyorum acaba?
0: Yok, kabul edilmedi Ayfer Hanım. Teşekkürler. Herkesin çocuğu kendine. Şimdi hani burada dinleyenler, tabii ki çocuklar çok fazla okula giderken dinliyor biliyorum ama yetişkinler de dinliyor ya. Onların da en azından böyle hani dinlerken keyif alabilmesi için benim bunu rolantide tutmam lazım. Ben hiçbir çocuğu buradan kovalamıyorum. Hadi hadi hadi demiyorum ama ben de buradan anne babalara bir öneride bulunayım. Hadi çocuğum sen de bağlan konuş diye, siz yüreklendirmezseniz ana baba olarak, evladım senlik bir şey yok şu anda diye durdurursanız sıkıntı olmaz.
1: Şimdi ben her gün öneri yapıyorum ya velilere, böyle çocuğa böyle davranın. Karşı taraftan dinlemek de iyiymiş ya bu arada. Ben her gün insanlara bunu diyorum. Yani. Çocuğa böyle yapın, böyle deyin.
0: Evet, akıl verene kadar sen uygula. Teşekkürler hocam. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Büşra yazmış. Ben de bir öğretmen olarak bu öneriyi reddediyorum Doğancan. Merak etme, ben senden önce ettim. Cumanız mübarek olsun diye Avusturya Linz'den dinliyor sevgili Caner. Günaydın. Eskiden biz büyüklerle aynı masada bile oturamıyorduk yemek yerken. Valla her yere de şu çocuklarınızı dahil etmeyin, yetti be. Ne alaka Ayfer Hoca diye Feza mesaj yollamış. Yok tabii abartmayalım, ben demiyorum ki aramasın çocuklar. Onlar benim şey gibi düşünün, yatırım hesabım benim o çocuklar. Önümüzdeki yıllarda da bu meslek hayatımın devam edebilmesi için bugünden fena olmuyor da. İşte onu dengeleyebilmek mesele. Hadi bir telefon daha gelsin bakalım. Günaydın.
3: Günaydın.
0: Hani, merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Ben Betül.
0: Hoş geldin. Nereden arıyorsun?
3: Ankara'dan arıyorum.
0: Güzel. Ben de yayından sonra Ankara'ya geliyorum. Geleceksin mi akşam?
3: Çok isterim ama akşam nöbetçiyim okulda. Geçebilirsem gelmeyi düşünüyorum.
0: Ne nöbeti bu?
3: Okul öncesi öğretmenin çıkışta en son kalan öğrenciye kadar bekliyorum.
0: Kaçta bitiyor ki okul?
3: 6.
0: Hadi yayına yetişemediniz. 8'de söyleşim var. Yetişirsin 8'e. Ay gelmezsen gelme. Baba,
3: tamam dedi. İnşallah.
0: Betül, peki bugün öneri günü. Nedir acaba önerin, tavsiyen?
3: Şöyle, benim önerim annelere olacak. Şöyle, evde öğrencilerimize öz bakım becerileriyle ilgili bir şeyler yaptırırlarsa çok sevinirim. Mesela şimdi gelen öğrenciler hep prens ve prenses. Her şeyi bizden bekliyorlar. Yani en azından atletin içine koymayı, montunu giymeyi, ayakkabısını bağlamayı öğretirlerse çok sevinirim.
0: Evet hocam, da o çocuklar onları bilmediğinden değil, yapmak istemediğinden yapmıyor ya çoğunlukla.
3: Yani yapmak isterlerse de çok seviniriz
0: ben...
3: hocam. Yani şöyle.
0: Ben şuna çok inanıyorum. Her birimizin doğduğunda bence fıtratı yükleniyor. Bunun böyle hani eğitimle, bak doğrusu bu, yanlışı buyla falan alakası yok. Mesela bakıyorsun aynı evde yetişmiş, aynı ana babanın yetiştirdiği çocuklara bakıyorsun. Her biri bambaşka karaktere sahip. Hani düzenli tertipli olması, dağınık savurgan olması, iştahlı iştahsız olması falan, bu biraz ne bileyim yani... Herkesin bebeklikte bile anlayabiliyorsun, bırak artık çocuk olduğu zamanı. Çok daha böyle hani bir aylıkken, iki aylıkken bile hali tavrı bambaşka olabiliyor insanların.
3: Ama yaptırmıyorlar şu an. Hani maalesef şu an 18 öğrencide 16 tanesinde hiç yani hiç yaptırılmamış çocuklar var maalesef.
0: Doğrudur.
3: Özellikle bu pandemiden sonra doğan hani çocuklarda daha bir gerileme var. Hani anneler hep etkinlik yaptırmak istiyorlar evde. Hani onu biz yaptıralım da.
0: Bak bir hanımefendi yazmış, Sibel diyor ki oho, onları da bize öğreteceksek niye yolluyoruz o zaman yazmış.
3: Yani şöyle okulda onları mı öğretelim biz? Bakıcı değiliz.
0: Kız okul ya öncesinde ne öğreteceksin zaten? Elini yıka. Poponu sil. Ne?
3: Aşk olsun.
0: Ne? Ne? Bu renk hangisi kırmızıdır? Şaka şaka. Allah. Yok. Bütün anaokulu hocaları bana düşman kesilecek şimdi. Yok öyle değil tabii.
3: Yani,
0: beraber güzel sosyalleşiyorlar. Çok güzel grup aktiviteleri yapıyorlar. Mesela uyuma saati var mı sizde de?
3: Yok.
0: O yani, nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor? Ben onu anlamıyorum. Mesela 20 tane, 30 tane çocuk, hadi bakalım herkes yatsın dendiği zaman, çünkü bir tanesi bile akşam evde yatırmaya zorlanırken o kadar çocuk aynı anda nasıl uyuyabilir ya?
3: Ya çok, yani yatırıyoruz sırayla. Ondan sonra rahatlatıcı bir müzik açıyoruz. İsteyen uyuyor, isteyen dinleniyor.
0: Öyle duruyor ha, öyle.
3: Ya ben, yani kısmen
0: düşünüyorum. Enteresan gibi. Biz devlet okulu mezunu insanlar olarak birçok, benle aynı yaşta olanlar, biz anaokulu nedir bilmiyoruz. Ben gitmedim anaokuluna. Tabii benim dönemimde de vardı ama şimdiki gibi değildi. Şimdi mesela şart, hani mutlaka gidiyor tüm çocuklar.
3: Evet.
0: Okul öncesi eğitim de önemli, kıymetli elbette. Biraz şey yapayım, tribün oynayayım. Ha, bizim zamanımızda isteyen gidiyordu. Hani ana baba çalışıyorsa, evet, hani çocuk da en azından hani orada vakit geçirsin falan diye gibi bir durum vardı. Şimdi öyle değil tabii. İyi hocam, hadi iyi dersler. Gelsin sabah enerjimiz.
3: Teşekkür ederim. Günaydın.
2: Günaydın çocuklar. Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Evet, konuyla alakalı çok fazla mesaj var. Sönmez diyor ki okul öncesine niye gönderiyoruz ki o zaman, orada da öğretiyorlar birçok şeyi. Anne baba olarak eğitimi biz tabii ki verelim ama bir montunu çekmeye de eriniyorsa siz öğretin demesin ya, yazmış. Doğancan isteyen gitmiyordu. Zengin ana babala, zengin analar konkene gitsin diye çocuklarını anaokuluna yolluyordu demiş Sezgin. Yok be, öyle değil her zaman. Bak mesela bu Doğancan, bugün oğlumun doğum günü, arkadaşlarını davet ettim kutlamaya için ama nasıl dayanacağımı bilemiyorum. diye mesaj gelmiş. Oyun hamuruna işlevsellik katmak için açılmış bir kurumdur. Aa, aşk olsun vizeci Orhan. Biz de sana o zaman komisyoncu diyelim. He? Demedim ama. Eğer öyleyse biz de öyle diyelim o zaman. Kısa bir ara.
4: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından.
5: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
1: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Genelde sabahlar hep böyle hareketli hoppidi şarkılar çalıyorum ki yani güne başlarken enerjiniz yüksek olsun, ama bu şarkının da ayrı bir hastasıyım ya. Bence çok da güzel okumuş Mela Bedel. O sırada dün Emrah'tan ihtiyacı var çaldım değil mi? O geldi aklıma benim. Hadi bir gelsin bakalım.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Radyonun ustası 20 saniye müsaade istiyor.
0: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.

0: Bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Bakalım yaratıcı, işe yarayacak tavsiyeler gelecek mi?
1: 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram, mesajlarda WhatsApp'tan 0531 785 9080.

anasını dinlemediği için vay benim halime diyenlere gelsin o zaman ha. Evet, Mehmet yazmış, diyor ki buradan vizeci Orhan abiye selamlar. Okul öncesi eğitim hayal gücünün gelişmesidir. Öyle oyun hamuru deyip geçmesin. El becerisi, bakış açısı şekillenir. Mini mühendislikler işleridir okul öncesi. Öyle iki evrak gönderip vize onayı beklemeye benzemez. Aha! Orhan abi, laf soktu ha. Doğru diyor ama.

Doğancan kına geceme gittim resmen bu şarkıyla diye bir sürü mesaj var. Bir göçmen olarak çok mutlu oldum duyduğuma demiş Sevim, günaydın. Güzel Türkiye ama. Hadi dinleyelim, ondan sonra alalım o zaman telefonumuzu.

0: da size bayılma hareketi yapıp alnıma para yapıştırmanızı bekliyorum.
1: Çak çak çak. Yapıştırın.
0: 50-100 olmaz. 200 direkt 200 yapıştır.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Öykü ben. Günaydın.
1: Hoş geldin Öykü. Nereden arıyorsun?
0: Ben Kars'ıyım ama Ankara'dan arıyorum.
1: Güzel. Geleceğim mi akşam? Müşteri toplamaya çalışıyorum ben.
0: Ben farkındayım. He. Çok farkındayım.
1: Gelin de ama bak şöyle düşün. Böyle şimdi bilemiyorsun ya, bu biletli falan bir şey değil. Kaç kişi olacak falan filan. O yüzden hani orada beni sahipsiz bırakmayın. Evet yani mutlu olacağım. Görüşmüş olacağız falan diye. Gelmesen de gelme.
0: Hadi tamam.
1: Öykü evli misin?
0: Efendim?
1: Evli misin?
0: Evet, evliyim.
1: Bu soruyu sorma sebebim bir kına gecesi eseridir. Az önce çaldım, bol bol kınalarda çalar. Kına gecen nasıl geçti?
0: Ya iyiydi diyelim. Buruktu benim. Annem vefat etmişti.
1: Öyle mi? Allah rahmet eylesin. Ben hani şeyin peşindeyim. Böyle bir gündem, mevzu, ne bileyim belki oğlan tarafından birilerinin çıkardığı türlü kaoslar, yok, yok. Entrikalar olmadı mı?
0: Yok, hiçbir şey olmadı.
1: Düğünde müğünde öyle şeyler?
0: Yaşanmadı ya. Çok klasikti yani.
1: Evet, gelelim konumuza. Nedir önerin?
0: O kadar çok önerim var ki. Birincisi, sana bu kadar çok bağlanan insanlar kendilerini böyle hatırlatıyorlar ya. İki sene önce aramıştım. Aramayın ya. Fıkta arayabilirim. Çatladım burada bir haftadır.
1: He, ben ilk kez anca sizin yüzünüzden bağlanabiliyorum diyorsun. Evet, tamam. Uydurum. Diğeri?
0: Diğeri de ya, insanlar bence ailelerinin kıymetini bilmeli. Özellikle anne, baba, kardeş. Bu dönemde biraz hep bilinmiyor gibi geliyor bana. Belki ben kaybettiğim için öyle hissediyorum bu arada. Onu da bilemem de. Böyle yani ya.
1: Doğru. Hayatta bazı insanların muadili yok. Ne bileyim, belki 10 kere de evlenirsin. Belki 100 tane dost da edinirsin ama anne bir tane, baba bir tane. Dolayısıyla tabii, ama her evin içinin dinamiği de aynı değil. Biraz da aynı bu. Evet, değiştiremeyeceğimiz bir gerçektir o doğduğumuz ev, ama işte oradaki eğer iletişimle alakalı bir sıkıntı yoksa da o kıymeti bilip ona göre yaşayabilmek, sonrasında keşke diye dememek için önemli. Doğru söylüyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Peki sen...
0: Bu kına gecesi müziğinin arkasına iyi bir şey oldu.
1: Yok, güzel böyle bir öneri. Ama işte bu söylemlerle insanlar neyi ne kadar değiştirir, o da soru işareti, bilmiyorum yani. Hani orada da dengeler var ya, yani şuraya getireceğim lafı, kimse yanlış anlamasın. Yani ana var, ana var. Anladın mı? Neler neler duyuyoruz. Burada mesela konuşuyor bazen dinleyicilerim. Annesi çocuğunu dolandırmış, babası üstüne şirket açmış, yurt dışına kaçmış falan. Hani böyle şeyler de var yani.
0: Onlar da artık kendi üstlerine alınmayı verdi.
1: Allah ıslah etsin. Peki sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
1: Doğancan, benim düğünüm inanılmaz kaos doluydu ve çok entrikalar vardı. Keşke arayabilsem demiş Münevver. Eğer anlatacağım dersen ben seni arayıp yayına bağlarım. Bana yeter ki mevzuyla gelin. Kısa bir reklam arası, hemen ardından muhabbete devam. Bugünün yayın konu başlığı duyduğunuz üzere öneri.
5: Bir reklam.
6: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
7: Çok hissi bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Muhterem Ankaralılar, bu akşam 17 ile 19 saatleri arasında Merkez Ankara AVM'nin önünde canlı yayın aracımda sizleri bekleyeceğim. Beraber yayın yapmak isterseniz tüm Ankaralı dinleyicilerim saat 8'de de Merkez Ankara AVM'de söyleşi etkinliğinde buluşuyoruz. Muhterem

adım gibi eminim bütün Ankaralılar sesi açtı. Radyonun sesi bir yükseldi mi? Tamam, üstüne konuşmayacağım. Biraz dinleyelim. Ardından mesajlar, telefonlar devam.

0: Bir sürü mesaj var. Doğancan Ankaralı değiliz ama hepimiz açtık sesi diyenler. Oh. Hey, hey, hey. Bu akşam Ankara'daki dinleyicilerimle buluşuyorum. 5 ile 7 arası Merkez Ankara AVM önünde canlı yayın aracımdan yayında olacağım. 8'de de söyleşimiz var. Hepiniz davetlisiniz sevgili Ankaralı dinleyicilerim. Alo. Derken düştü hattan, hemen diğer telefonumuzu alalım hızlıca. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Yunus Doğancan.
0: Hoş İstanbul'dan. Geldin. Hızır idi Yunus idi. Ne yapıyorsun? Yoldasın ben herhalde.
1: Değilim, yürüyüş yapıyorum.
0: İş güç?
1: İş güç, emekliyim.
0: Yaşın bayağı evet. Genç gibi ama.
1: Gençim, 52 yaşındayım.
0: Yazık, ne yapsın gencim diye.
1: Geçen sene seninle Üsküp'te karşılaşmıştık. Burada oğlum ve kızım, hatırladın mı?
0: Öyle mi? Geçen fotoğraf yollamıştın hatta, o musun?
1: Evet.
0: Tamam, hatırladım, evet. Sen bak, koca İstanbul'da denk gelme, Üsküp'te. Tam şeyde, hatta o köprünün üzerinde denk geldik.
1: Aynen.
0: Evet, tamam, hatırladım, evet. Peki bugün öneri günü, nedir önerin, tavsiyen?
1: Vallahi benim önerim, sana da tavsiyem. Sen de Japonya'ya çok gitmek istiyorsun. Ben bu sene çok güzel gittim. 35-40 gün kaldım.
0: Süper.
1: Oğlum, kızım, eşimle.
0: Güzel.
1: Bayağı bir gezdik. Her şeyi çok güzel. Bizden 50 sene sonra önce yaşıyorlar diyorlardı ama 100 sene önce yaşıyorlarmış meğerse. Yani çok güzel bir yer.
0: Sonra her demek. Şey, önce değil sonra. 100 sene sonrasını yaşıyorlar. Yani.
1: Aynen, gelişmiş.
0: Teknolojik anlamda. Ondan sonra bir de yani kültürleri de bizden çok uzak değil. O yüzden Japonya'ya giden Türkler çok mutlu ayrılıyor oradan.
1: Aynen öyle. Sana da tavsiye ediyorum. Sen de çok gitmek
0: istiyorum, evet. Buna mı aradım?
1: Evet, bunun için aradım. Sana bunu tavsiye etmek
0: istedim. Peki abi. Hadi terin soğumasın. Sabah enerjimizi de alalım.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Bu arada bir şey soracağım. Kapattın mı?
1: Buyur.
0: Herkes şey yazmış. Nasıl oluyormuş ya, emekli maaşıyla Japonyalara gitmiş, sabah yürüyüş yapıyor, hayır mı diye soranlar var.
1: Çalıştık.
0: Yaptık birikimimizi. Ondan. Ev al, kira derdin yok. Ondan sonra.
1: Evet, kendi iş yerimden. Evet, aynen öyle.
0: İyi, güzel. Millete dert oldu vallahi.
1: Herkese tavsiye ederim.
0: Evet, pek. Hadi görüşürüz. İyi yolculuklar. Aman, iyi yürüyüşler. Vallahi önerdi artık. Bir ay Japonya'ya gideceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın, ben bir ay yokum. Ya zaten oraya gittim mi de böyle hani 3 güne 5 güne falan değil. Hani en az böyle bir 10 gün falan ayırmak gerekiyor. Ne? Sesi gerçekten 35'inde kalmış diye Gülbahar yazmış değil mi? Evet, doğru. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın dedik. 0531 785 90 80 haberlerin ardından devam.
2: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı yıkıldı, 4. kat zemin haline geldi. 4 kişi yaşamını yitirdi, enkaz altındaki bir kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. 4 katı kaçak olan çöken binanın etrafındaki 3 bina daha boşaltıldı, 55 kişi tahliye edildi. 44'ü otelde kalıyor. Maltepe'de çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Bakan Şimşek, 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını, 43 bin yatırımcının paralarının bankalara transfer edildiğini duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fonlarda hesabımız ve tek kuruş işlemimiz yoktur, İddialar yalan ve iftira dedi. Adalet Bakanlığı fon soruşturmasında bilgilerin Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanını yalanladı. Ticaret Bakanı Bolat, fon iddiaları için kara propaganda dedi. İki gazeteci hakkında suç duyurusunda bulundu. Fon soruşturmasında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç ifadeye çağrıldı. Yeni Parti lideri Özel, İzmir adayının yanlış olduğunu bilsem selam bile vermezdim ifadesini kullandı. Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, Mersin Erdemli'de 14. kattan düşerek hayatını kaybetti. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden merhum Neşet Uygur'un eşi Necla Uygur 89 yaşında vefat etti. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Ankara'da Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı tarafından kabul edildi. İran medyası Hürmüz Boğazı'nda güçlü patlamalar olduğunu duyurdu. Tankerlerin mayınlara çarptığı düşünülüyor. ABD Başkanı Trump, İran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini 3 Kasım'daki seçimden önce saldırmayacaklarını söyledi. İsrail'in bölgedeki ateşkes ihlalleriyle Gazze'deki derinleşen insani kriz küresel diplomasinin ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. ABD yönetimi 1936'dan sonra ilk kez bir idam mahkumunu halka açık infaz etmeye hazırlanıyor. Savunma Bakanı 2009'daki Fort Hood üssü saldırganının halka açık şekilde kurşuna dizileceğini söyledi. İran Savaşı için 265 gün açık deniz görevi yürüten, küflü duşlar, bozuk tuvaletler ve intihar girişimleriyle gündemden düşmeyen USS Abraham Lincoln, 5000 denizci ve piyade ile ABD'ye döndü. Elon Musk'ın SpaceX şirketi Starlink'i ABD'de büyük bir mobil operatöre dönüşmesinin önünü açacak düşük band spektrumu lisansını satın aldı. ABD'li milyarder Jeff Bezos, Ay'a sürdürülebilir bir üs kurmak amacıyla gitmeyi planladıklarını söyledi. Nobel Edebiyat Ödülü Kanadalı şair ve yazar Annie Carson'a verildi. Tıp dünyasında heyecan verici bir gelişmeyle sağlıklı dokulara zarar vermeden doğrudan tümör hücrelerine ilaç taşıyan akıllı nanorobotların laboratuvar testleri başarıyla tamamlandı. Yöntem, kemoterapinin ağır yan etkilerini tamamen ortadan kaldırmayı vaat ediyor. İstanbul'da köprüler Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. TÜYAP'tan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 1 saat 20 dakikada, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, Küçükçekmece Gölü'nden İncirli'ye kadar 25, Doğanarası Bulvarı'ndan Hatımköy Kavşağı'na kadar 20, Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 50 dakikada gidiliyor. Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat 10 dakikada, Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 50, Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30 ve Ataşehir Kavşağı'ndan Çamlıca Kavşağı'na kadar 50, Bağdat Caddesi İdeltepe'den İkitelli Kavşağı'na kadar 1,5 saatte gidiliyor.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hız limitleri. Trafikte güvenlik almanın en önemli kurallarından biri hız limitlerine uymaktır. Hız arttıkça aracın durma mesafesi uzar, sürücünün tepki verme süresi azalır ve küçük bir hata büyük sonuçlara yol açabilir. Gideceğiniz yere birkaç dakika erken varmak güvenliğinizden daha değerli değildir. Hızınızı yol, hava ve trafik koşullarına göre ayarlayın.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bir reklam.
8: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası
9: Oto Ekspertiz.
10: Doğan canlı yayında devam ediyor.
11: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
10: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Süper FM'de günün bu vaktinde radyolarınızda. Tabii ki Doğan canlı yayında ve her cuma sabahı olduğu üzere hattımızda tarih hocamız Kadir Koç var hocam.
1: Günaydın kardeşim.
2: Günaydın. Merhabalar. Nasılsınız efendim?
1: Şükürler olsun, çok iyiyim kardeşim. Sen de iyisin inşallah.
0: Maşallahım var değerli hocam. Duydunuz mu acaba ben bugün nereye gidiyorum, gördünüz mü?
1: Evet gördüm. Allah seni inşallah ne diyeyim?
0: Muvaffak etsin de geç hocam. Evet, aklına eminim bundan 3-4 sene önce dinleyicilerimizle beraber Ankara'da geç saatlerde yaptığımız tarihi geziler geldi değil mi?
1: Evet.
0: O yüzden herhalde bu girişin sebebi. Özlediysen eğer ben sana böyle türlü fonlarda yapabilirim istersen.
1: Ben gelemiyorum ya, sen de gitmek istiyorum o yüzden.
0: Seni ilgilendirmez bir. İkincisi, o gittiğimiz zaman gözün sürekli telefondaydı. Eşin çünkü saat 12.30'a kadar... 12.30 muydu? Bir miydi? Özür dilerim. 1'e kadar izin almıştın. Saat 01.00 oldu. Birden zıpladı. Çocuklar ben gidiyorum, görüşürüz diye. Helal olsun, adam gibi adam. Evet Kadir hocam.
1: Evli olup da oraya kadar gelebilmek de büyük başarı bence.
0: Yok, diğer dinleyicilerimizin yarısı evliydi gelenler masada. Hepsi uçak moduna aldı oturdu. Evet peki, yeter bu kadar diyor ve hangi yıllara gidiyoruz acaba?
1: Doğancığım, anlatacağım ilk hikaye biraz ısmarlama bir hikaye. Yani bir dinleyicimiz ısrarlı bir şekilde hocam lütfen de yazdığı için artık onu da kıramayacağım.
0: İstek hikaye anlatıyorsun ha? Güzel. Peki buyursunlar.
1: Şimdi bu Çanakkale Savaşı ile ilgili bir hikaye. Çanakkale Savaşı malum çok büyük bir savaş. Yani ne kadar anlatırsak anlatalım bitiremeyeceğimiz, yeni düvele karşı verdiğimiz gerçekten olağanüstü bir savaştı. Yani gerek güçler olsun, gerek işte askeri teçhizat olsun, silahlar olsun, gemiler olsun, çok büyük bir düşmanı Çanakkale Boğazı'na sulara gömüyoruz. Tabii orada bir sürü komutanımızın efsane işte kahramanlıkları falan var. Tabii daha sonrasında 1930'lu yıllarda Çanakkale artık Cumhuriyet ilan edilmiş. Çanakkale düzeltiliyor ve Çanakkale o savaşın izlerini hani gelecek kuşaklara aktaralım diyerek işte müze yapılıyor o taraflara. İşte anıt yapılıyor, biliyorsun daha önce anlatmıştım anıtın yapılmasında, işte Zeki Müren sayesinde bir anıt yapılıyor oraya falan. Sonrasında doğrusu oralara işte mezarlar yapılıyor. Yani şimdi Çanakkale'ye gittiğimiz zaman oradaki mezarları gördüğümüzde mezarın üzerinde isimler yazıyor ama orada bir mezar yok aslında. Çünkü Çanakkale'nin her tarafı mezarlık, oraya sadece işte bir anıt mezar yatıyorlar. Yani oraya kemikleri toplayıp da oraya gömüyorlar sadece. Ama şöyle bir olay yaşanıyor. Savaştan sonra şimdi şehitleri, yaralıları ayırdığımız zaman düşman askerlerin şehitlerini de Mustafa Kemal Paşa teslim etmiyor. Çünkü onun teslim edilmesi bu askerlerin naaşlarının Avustralya'ya kadar gidemeyeceğini biliyor. O yüzden onlara da bir mezarlık yapıyor ve oradaki annelere hatta mektup yolluyor. Onlar artık bizim çocuklarımızdır ve bizim yuvamızda onlar uyuyacaklar. Hiç merak etmeyin, kendi çocuklarımız gibi onlara bakacağız diye. Avustralyalı askerlerin, Yeni Zelandalı askerlerin ailelerine mektupları gönderiyor. Ama savaştan sonra Doğancan, yani ölü olan askerlerimiz o zamanlardaki işte silah teçhizatlara göre yani mermiyle genelde kurşunla şarapnelle ölüyor ama bir askerimizin ne yazık ki kafası yok. Yani kafası bulunamıyor şehidimizin. Onu ayrı gömüyoruz. Ayrı gömüyoruz ki olur da yarın öbürsü gün işte aramalar sırasında bulunursa onu mezara koyalım diye. Ama gel zaman git zaman işte hükümetler değişiyor, meclisler değişiyor, vekiller değişiyor, görevler değişiyor falan. Sonra o mezarların üzerinde isim yazılırken bu mezarın üzerinde işte bir tane şey, kafası olmayan bir asker yazıyor. Tabi altında notlar da var ama yeni gelen bir görevliler oradaki anıtın değiştirirken oraya kafası olmayan şehit diye bir ibare koyuyorlar. Ve daha sonrasında bu kafası olmayan şehit ibaresi kimse unutulup gittiği için herkes bir şeyler uydurmaya başlıyor. İşte kafası olmadan kalkıp savaşan bir asker diye anlatmaya başlıyorlar falan, olayı dramatize etmek için. Ama olay çok sonra ortaya çıkıyor. 2006 yılında Avustralya'daki bir adam ölüyor. Çok yaşlı bir adam ölüyor. Bunu evine gidip araştırıyorlar ve evine bir sandık buluyorlar Doğancan. Ve sandığın içerisinde bir kafatası olduğunu
0: fark ediyorlar. Şaka mı ya?
1: Aynen, ciddiyim. Sonra araştırıyorlar ki o zamanlardaki askerler savaşlardan sonra Doğancan böyle giderken ülkelerine savaştan işte bir mermi çekirdeği, işte atıyorum bir künye, işte bir işte

0: bir sigara tabakası, bir tutum hatası alıp götürürler. Bu adam da ne yazık ki böyle bir yola başvuruyor. Bizim şehidimizin kafasını götürüyor. Öldükten sonra bunun işte bütün miras falan paylaşılırken bu ortaya çıkıyor ve daha sonra bunun ailesi bunu Avustralya'da yetkililere götürüyor. Ve yetkililer bunun işte anatomik incelemesini yapıyorlar. Antropologlar inceliyorlar ve bunun bir Türk'e ait olduğunu öngörüyorlar. Sonra bunu ülkemize gönderiyorlar. Ve ülkemize gönderilince tabii ki herkesin aklına o kafası olmayan şehit geliyor. Ve gidiyorlar, gerçekten de bu askerimizin kafası olduğu ortaya çıkıyor. Ve 2006 yılından sonra mezarına bu kafatasını gömüyorlar. Ve artık daha rahat, daha huzurlu bir şekilde orada askerimiz şehadet
1: geliyor. Çok üzücü. Evet, evet.
0: Yani bu olayı ne yazık ki bizim ülkemizde Doğancan, ben daha öncesinde Çanakkale'ye defalarca gittim. Bir keresinde bir belediye yetkilisi oradaki kişinin işte şehit olmasına rağmen, kafası olmasına rağmen kalkıp savaşabildiğini anlatıyordu oradakilere. Ama olayı nasıl gördüğünüz gibi çok acı bir hikaye. Yani bir Avustralyalı askerin savaştan sonra bir hatıra götürmek amacıyla yapmış olduğu.
1: Ama yani bu da tabii ki çok sağlıklı, sağlıklı bir adamın yapacağı bir iş değil. Tabii ki yani savaş dönemi herkes kendi milli duygularıyla hareket ediyor ama bu atamın göstermiş olduğu o büyük gönüllün tam tersi, tam zıttı. Nasıl ki artık evlat ...hatlarınız bize emanettir diye burada onlar için bir yer yaptırırken işte bu tarafta da böyle bir hikaye varmış. Tabii, duymamıştım yani, ben bu olayı.
0: Evet, evet. Doğancan biliyorsun birkaç ay önce Amerika'daydık. New York'ta gezerken Dünya Kupası'nın sonucu işte Fas'tı sanırım. Galip geldi. Biz de şans eseri Fas'ın konvoyunun içerisine girdik. Giderken araba tabii yavaş yavaş gidiyor. Sağ tarafta bir park vardı. Orada parkın tabelasını böyle dikkatimi çekti. Çünkü Ü harfini gördüm içerisinde böyle. Yaklaşınca baktım şu yazıyordu. Milli Mücadele Kahramanı Atatürk ve Türk Şehitleri Parkı yazıyordu. Ve bu Türkçe yazıyordu, biliyor musun? Bak şimdi New York'ta. Ya. Yani New York'ta. Evet, evet. Parkta adı olan. Üstelik Avustralya'da, Yeni Zelanda, bu Avustralya askerlerinin yola çıkmış olduğu limanın adı şu an Atatürk Limanı'dır. Yani o derece adamdır. Hatta heykeli bile vardır orada. Yani böyle paşamızın ruhu şad olsun. Bunu isteyen dinleyicilerimiz vardı. Onlar da artık böyle bunu Çanakkale'ye gittikleri zaman umarım görüp ona göre değerlendirirler.
1: Evet, bazı hikayeler tabii yıllar içinde belki daha ilgi çekici olması adına böyle çok fazla değiştirilip fantastik şeylerle belki insanlara anlatılıyor ve bu doğru olarak kabul ediliyor ve onu da değiştirmek çok zaman alıyor. En azından ben bu hikayeyi hiç bilmiyordum, öğrenmiş olduk bu vesileyle.
0: Hocam, yani bu kulaktan kulağa oynamak gibi bir şey aslında. Yani bir şey söylüyorsun, sonra geldiğinde çok uydur oluyor. Bir ufak hikayem daha var hocam. Bu tabii. Da nasıl söyleyeyim böyle, hani böyle fırsatları kollamak gerekiyor, ona yönelik bir hikaye. Şimdi yani dört tane arkadaş oturuyorlar, biz bir dükkan kuralım, bir iş yapalım diyorlar. Ve öncesinde işte bir alışveriş merkezi gibi bir yer kurmaya karar veriyorlar. İş yapmıyor burası, iflasın eşiğine geliyorlar. Daha sonra kalan parayla bir otogaleri açmaya çalışıyorlar. Bu da olmuyor falan derken gel zaman git zaman bunlar bir tane... o zamanlar televizyonlarda işte bu Atari'ler materyaller çıkıyor ya işte, bir Atari oyunu kuralım diyorlar. Ve bunu yapıyorlar. Bunlar gidiyorlar işte Amerika'ya, yani şurada orada dükkan kiralıyorlar falan ama işleri bir türlü istedikleri gibi gitmiyor. Dükkan sahibi de gelip bunlardan diyor, sen bana 2 aydır kira vermedin, 3 aydır kira vermedin diyor. Gelip bunların karşısına sinirden zıplıyormuş bu adam. Bu adam böyle gel zaman gel zaman en son oradakiler diyor ki ya bu adam bizi böyle bize kızıyor ama biz bu adama çok gülüyor. Çok komik bir adam, yani görüntüsü sert olsa da çok komik bir adam. Ve ne yapalım ne edelim diyorlar. O oyunda yaptıkları, o Atari oyunda, o satışı bekleyen oyunda bir maymun üzerine, ya sen maymun işte gidiyor orada işte, ne bileyim işte muzları yakalıyor falan, o maymunu çıkartıp bu adamın görselini yapıyorlar oraya. Ve o adamlar dünyanın en zengini haline gelip dünyada en çok satılan oyun haline geliyor. O adamın görselini.
1: Hangi oyun?
0: O adam bir İtalyanlı dükkan sahibi, adı Mario'ydu. İşte Super Mario dediğimiz hikaye.
1: Aslında... Ay, hiç aklıma gelme. Ben de oyunları düşünüyorum. İlk aklıma gelmesi gereken de Mario. Ana, o aslında mal sahibi.
0: Tetsat bir adam. Tam böyle çok sinirlenip önünde böyle zıplıyormuş bunların falan, kısa boylu bir adam.
1: Ana. Adam kiramı ver, kiramı ver. Hadi bak bizim memleketten oğlan gelecek sizi her şey yapmasanız falan diyen adamı sen oyunun içine soka. Vay be, enteresan.
0: Evet, bu da böyle bir ufak bir hikaye olarak kalsın kenarda geldi.
1: Komikmiş. Peki, evet. Sağ ol hocam. Hadi gelsin.
0: Akşam sana güzel bir gece geçirmeni diliyorum kardeşim.
1: Hocam işe gidiyoruz, yayın yapacağız. Teşekkür ya, ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Görüşmek üzere hocam.
0: Öpüyorum kardeşim. Herkese iyi haftalar diliyorum.
1: Aynen. Günaydın
2: çocuklar. Günaydın. Hello day, günaydın. Günaydın.

0: Reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

Bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Arkadaşlar, size en büyük tavsiyem şudur diyebileceğiniz ne varsa, fayda sağlayacağını düşündüğünüz bir hayat tecrübesi ya da hoşunuza giden bir şeyi başkalarıyla paylaşmak gibi bir kaygınız, isteğiniz varsa 0212 368 62 12. WhatsApp hattımızda 0531 785 90 80. Buradan da mesaj yollayabilirsiniz.

diyor ki biz direksiyon eğitmeniymiş. Herkese özgürlük öğretiyoruz. Araba sürmeyi anlatıyoruz ama değerimiz hiç bilinmiyor. Ne olur sesimizi duy Doğancan demiş. Ne yapacağız değerini bilip Selcan? Ne? Allah razı olsun. Sen de babanla ayrını öğretmiyorsun yani. Ne? Şunu bil istiyor. Canımız direksiyon eğitmenlerimiz. Siz olmasaydınız biz olmazdık mı diyeyim, ne diyeyim? Doğancan Mario Karslı değil miydi ya diye bir mesaj var. Özgür, evet doğru. Tipi benziyor Karslılara.

0: yazdım adını.
1: Yayın bitince ben de yollara taşlara vuracağım kendimi. Akşam Ankara'dan yayındayım. 17-19 arası Süper FM'den de dinleyebileceğiniz neredeyseniz artık ekstra bir yayınımız olacak. Ankara'daki dinleyicilerimle yayın yapacağım. Bu Ankara yayınımın sebebi de gelin beraber program yapalım. Böyle telefon bağlantılarıyla değil, bizzat gelip yayın aracıma dahil olabilirsiniz siz de. Yayın bittikten sonra da söyleşimiz olacak saat 8'de. Nerede? Merkez Ankara AVM'de. Hepiniz davetlisiniz ve tabii ki katılım ücretsiz. 10 saniye sonra bir telefon daha. Süper FM.
2: Bir reklam.
3: Ama dememek için ama sigorta.
2: Bir reklam. Süper
1: FM. Alo. Alo.
4: Alo. Ha. Günaydın.
1: Şükür. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
4: Hicran ben, İzmir'den arıyorum.
1: Hoş geldin. Hicran değil mi?
4: Evet.
1: Neden Hicran ismini vermişler? Var mı bir hikayesi?
4: Ben yıllar önce seni aradığımda da aynı soruyu sormuştum.
1: Öyle mi? Çünkü yani Hicran ne bileyim hani böyle çok negatif anlamlar barındırıyor ya. Yani bir insan niye çocuğuna Hicran koyuyor? Hüzünlü bir
4: yani
1: hikayesi mi var?
4: Yani aynı kelimeleri kullanmışsın gerçekten.
1: Kız değil, tamam anladık, ne hatırlamıyorum.
4: Tamam. Babamın yarası varmış galiba. Birini istemiş, teyzesi almamış falan. O yüzden galiba.
1: O kızın adı tabii. O kızın adı mı Hicran'mış yoksa?
4: Yok, değil.
1: Hüsranlı bir durumda anladım olduğu için dolayı Hicran koymuş.
4: Ha. Evet.
1: Hüsran da koyabilirdi. Hüsran diye isim de var çünkü çok fazla.
4: Allah'tan koymamış.
1: Ay seninki sanki. Hicran. Evet.
4: Daha bir kötü olmasın.
1: Peki nedir acaba önerin? Buyursunlar.
4: Şimdi ben nöbetten çıktım, eve gidiyorum. Aile çağrı merkezinde çalışıyorum.
1: Tamam.
4: İnsanların Hayat 112 uygulaması var. Yeni çıktı bu. Bakanlığımız. Onu kullanmalarını öneriyorum. Özellikle bu hatalı park vakalarında fotoğraflı ihbar yapmalarını öneriyorum.
1: Yani aslında gerçekten bu ölüm kalım meseleleri haricinde o uygulamayı kullanın. Çok mühim bir şey olduğunda evet, bizi arayın diyorsun.
4: Evet, çünkü zaten gerçekten çok fazla çağrı yoğunluğu var. Hele ki İzmir burası. Yani Hayat 112 uygulaması gerçekten hatalı park için çok mantıklı bir uygulama.
1: Bir şey diyeceğim, hatalı park için 112'yi mi arıyorlardı zaten?
4: Tabii her şey için arıyorlar. Her şey için arayabiliyorlar.
1: Gerçi yani artık onlar birleşti değil mi? 112'den yönlendirme evet, evet, yapılıyor. Sen direkt sağlık bölümünde değilsin, o yönlendirme yapan kısımda mısın?
4: Evet, ön çağrıdayım.
1: Ön çağrı, tamam. Artık oradaki ihtiyaca göre işte ağaca kedi mi çıkmış, biri kalp krizi mi geçiriyor, aynen, ona göre sen yetkili birimlere bağlıyorsun. Anladım.
4: Evet, evet, aynen.
1: Ne bu? Doğancan ben yaptım, bir saat bekledik, ne gelen var ne giden diye.
4: Zaten biz geçen hesapladık, yani her gün bunun tartışması yapıyoruz da ortalama günde 12 saat çalışıyorum, örnek veriyorum bir vardiyada. 5000'e yakın hatalı park ihbarı geliyor. Buna polisin gitmesi mümkün mü?
1: Doğru. Bu arada.
4: Nasıl gidebilir yani? Nasıl gidecek? Yani evet. Plakadan ulaşır sahibine.
1: Peki bunun haricinde Hicran, bugüne kadar aldığın en enteresan çağrılardan mesela aklına gelen ne var? Ya hiç unutmam. Ya bir gün biri şunun için aradılar ya dediğin.
4: Enteresan. Tabii kedi vakaları enteresan olanlar. Cinlere musallat olanlar var.
1: Aha, onlar için ona anlat.
4: Talep ediyorlar.
1: Ne diyor mesela? Evde varlıklar görüyorum mu diyor?
4: Yani evet, rahatsız ediyorlar beni diyorlar. Hani
1: kız belki gerçekten ediyorlar.
4: Tabii olabilir. Tabii ki olabilir ama hani emniyet buna ne yapabilir ki yani?
1: Yani ne?
4: Bilmiyorum, çok
1: gidin emin başında okuyun yani, o da bir hizmet. Ama ona hangi birimi yollamak lazım? Yani sen telefondan oku. Hep abdestli gir işe bak, bu önemli böyle şeyler de oluyor demek ki.
4: Besmeleyle açıyorum.
1: Başka var mı böyle enteresan bir şey?
4: Yani kötü bir vaka vardı ilk başladığım zamanlarda hatta.
1: Çok kötü anlatma, çoluk çocuk dinliyor. Berbat bir şey mi?
4: Yani intihar vakasıydı.
1: Tamam
4: yani,
1: anlatma onları. Peki sağ ol Hicran, hadi gelsin sabah enerjimiz.
4: Günaydın Türkiye.
5: Günaydın çocuklar.
6: Günaydın. Hello day, günaydın.
7: Günaydın. Günaydın.
0: günaydın.
1: Doğru bak. O an aklıma gelmedi. Herkes Doğancan öyle bir durumda da Diyanet'e yönlendirsin diye mesajlar gelmiş. Hani vesvesedir bu, yapmayın etmeyin falan diye. Böyle bir hattı var mı acaba Diyanet'in? Böyle hani türlü manevi olarak buhranda olan insanlara hizmet veren bir şey var mı acaba? Kız aklıma nereden geldi bak. Şey vardı eskiden. Alo masal hattı. 166 mıydı neydi? 165 miydi öyle bir şey? O zaman tabii böyle akıllı telefon falan yok. Evdeki kablolu sabit hattan arıyordum ben onu. İşte böyle şey. Dur bir dakika Allah aşkına bakayım var mı?

0: baktım da doğrudan o santraldeki masallarla ilgili herhangi bir kayıt bulamadım. Arıyordun, 166'ymış, doğru hatırlıyormuşum. Böyle aradığın an hemen böyle müzik başlıyordu. Sonra orada bir tane abla vardı.
1: Bir varmış, bir yokmuş. Uçsuz bucaksız yeşil çayırların ortasında pufuduk kuyruğu ve kocaman kulaklarıyla sevimli bir tavşan yaşarmış.
0: Oturuyordum ben de o evde, telefon, kablolu telefonda böyle tavşan yaşıyormuş, bir varmış. Bir fatura geliyordu var ya, yani 900'lü hatları arasam daha az fatura geliyordu. Keşke oturasaydım. Bugünün yayın konu başlığı öneri. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80.

Kim bu mesajı yazan, adı yazmıyor da, Doğancan senin bu stüdyodaki mouse'u değiştirmen lazım ha. Klik klik seslerini hep duyuyoruz demiş. E duy sanki ne? Gizli bir şey mi? Ben mouse kullanmadan mı yapıyorum diye kabul ettireyim ya. Duy akşama kadar, duy hiç umurumda değil.

Çok güldüm buna. Eray yazmış diyor ki. Bence o dönemler televizyonda Hülya Avşar'ın reklamı çıktığı zaman mahallemizde bir abla vardı. O numaraya çağrı atıp kapatıyordu. Dün yine Hülya'yı çaldırdım diyordu.

0: birbirimize öneriler veriyoruz sevgili dinleyicilerim. Eğer sizler de tavsiye ve öneri vermek isterseniz sizleri de beklerim yayına.
1: Bu da bütün klik severlere.
0: Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın, günaydın. Doğrudur abi, Burak'la görüşüyorum.
1: Burak, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: İzmir'den arıyorum abi. Dün de aradım da müziği duydum ama kapandı telefon.
1: Hap düştü. İyi, yeniden hoş geldin o zaman. Bugün öneri günü. Burak, nedir tavsiyen önerin?
2: Abi direkt klişeden başlayayım. Hiçbir şey takmayın ya. Boş verin abi ya.
1: Tamam, notumu aldım. Diğerine?
2: Başka yok.
0: Ya buna mı aradın ya?
2: Abi vallahi düşmüyordu zaten. Dedim rastgele bir arayayım hem dinlerken.
0: Ya ben ama... sizin elinizde oldum oyuncak ha. Bu ne demek yani? Konuşacak lafın yoksa ne arıyorsun?
1: Bak koca adam eğleniyor bir de. Benim bir şey değil mi Burak? Hepsi bir yana. Benim şu yayında ettiğim lafları sokakta sizin tanımadığınız biri söylese muhtemelen ağzını yüzünü kırardınız değil mi?
2: %90 abi ama alışırız abi ya. Emre abiden de alışırız. Geçen oradayız gerçi sordum sana da bilmiyorum.
1: Emre?
2: Aranızda. Ha, Turan.
1: Emre Turhan gideli oldu 5 sene.
2: Vallahi billah. Ama abi eskiniziz artık.
1: Evet. Peki Burak sağ ol. Hadi dükkanın önünü kapatma. Öpüyorum. Görüşürüz.
2: Görüşürüz.
1: Hoşça kal. Görüşürüz. Bugünün yayın konu başlığı öneri, tavsiye. Birbirimize türlü konularda öneriler veriyoruz. Bunu okusam mı yayında? Ne olacak ki? Yani sonuçta babam mesaj yollamış, dedim ya eskiden o masal attığını yolluyordum, bir fatura geliyordu, evde gümbürtü kopuyordu falan diye. Çok uzun yıllardır bizimkilerin faturaları bende otomatik ödemede, babam yazmış. Neyse sıkıntı yok, artık sen ödüyorsun faturaları. İyi, borcumu ödemişimdir en azından. Kısa bir ara.
3: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.

0: Bankası.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Bugünün yayın konu başlığı her cuma sabahı olduğu üzere öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz her cuma sabahı. Yavaş yavaş toparlamadan hadi bir telefon bağlantısı daha alalım isterim. Ne bu? Doğancan duy beni. Ne? Hiç mesajlarımı görmüyorsun. Ha buymuş. Melek tamam gördüm.
1: Belçika'ya selamlar. Benim önerim herkes işine baksın. Kimse kimsenin işine burnunu sokmasın demiş Hasibe. Aman.
0: Allah için şu çalışma saatlerini 9'a çeksinler hepimiz çürüdük diye Simge yazmış.
1: Saatlerini 9'a çeksinler mi? Kaçta başlıyorsunuz ki işe? 8'de mi?
0: Doğancan çok az insan çok huzur koca tarafıyla fazla samimi olmayın özellikle diye Hüsne mesaj yollamış.
1: Evet.
0: Bak o dinleyicim bana mouse click dedi ya şimdi benim de kulağıma gelmeye başladı ya. Çok yüksek sesle dinleyenler duyuyor muhtemelen sadece. Duydunuz mu? Alo.
1: Bir de böyle bir ses var tabii. Tamam. Diğer telefonumuzu aldık hemen.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Can Doğancan.
0: Ben Can Doğancan. Hoş geldin Can. Nereden arıyorsun?
2: Ankara'dan arıyorum.
0: Akşam geleceğin mi?
2: Hoş gel.
0: He?
2: Hoş gel.
0: Geliyor musun sen de?
2: Ben işten çıkınca gelebilirim evet.
0: Lütfen. Bekliyorum bütün tamam. Ankara'yı. Peki Can nedir önerin tavsiyen?
2: Benim önerim eğer hayatınızdan bir kere evlilik geçtiyse ve boşandıysanız mesela bir süre sonra yani bir o süreyi geçtikten sonra hayatınızda ikinci bir insan çıkıyorsa korkmadan alın bence.
0: Bu ne biçim öneri ya? Şunu mu demeye getiriyorsun yani sıkıntılı bir evlilik yaşadınız diye herkes tekrar problem yaratacak yani. Gibi bir şey yok diyorsun. Öyle zaten.
2: Bence de. Ya benim önerim bu.
0: Sen öyle bir süreçte misin şu an?
2: Evet.
0: Yani ikinci evliliğini yapmak üzeresin. Doğru mu anlıyorum?
2: Evet, seneye inşallah.
0: İyi hadi bakalım. Akıllanmadın demek ki. Hadi hayırlısı olsun hakkında inşallah. Gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Doğancan, benim önerim sana... Sabır seviyeni bu kadar iyi yönetebiliyorsun. Aynen böyle devam et diye Arif mesaj yollamış. Niye? Telefon bağlantılarından dolayı mı? Sizin yüzünüzden? Sanki bağlananlar sizden çok mu farklı? Minik bir ara.
3: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Artık veda ediyor sevgili dinleyicilerim. Geldik bir programın daha sonuna. Benden şimdilik bu kadar. Veda vakti. Kurtuluyorsunuz bu arada, son kez duyuruyorum çünkü. Bugün Ankara'dayım. Duymayan kaldıysa. Şimdi yola çıkıyorum, Ankara'ya gidiyorum. Akşam 5 ile 7 arası Merkez Ankara AVM'nin önünde canlı yayın aracımı göreceksiniz. Böyle çok havalı siyah bir canlı yayın aracımız var. Üstünde kocaman Karnaval Süper FM yazıyor. Görürsünüz. Gelip direkt yayına dahil olabilirsiniz. Hiç selam sabaha gerek yok. Direkt girin arabanın içine. Akşam 5'ten 7'ye kadar radyodan da dinleyebileceksiniz bu yayını tabii ki. Ankara'dayız ve sonrasında da saat 8'de de yine Merkez Ankara AVM'de gireceğiz içeri. Orada söyleşi yapacağız, sohbet edeceğiz. Karşılıklı güzel bir gün geçirelim isteriz bu akşam Ankara'daki dinleyicilerimle. O yüzden tüm Ankara ve belki yakınlardan gelecek olanları bekliyorum bu akşam. Ve bunların hepsi de ücretsiz, soranlar olduğu için söylüyorum. Bunu dedim diye de şimdi şey diyenler de olur. Yok bir de para verek sana. Aşk olsun. Nelere vermiyorsunuz ki? Etmez miyim? Bir en azından bir kahve parası. Akşam Ankara'da görüşeceğiz. Pazartesi sabah yeniden buradayız. Şimdilik alas mı aldık? Hoşça kalın.

0: Fatih Doğan canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun. Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 50. Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 32. Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı Temmaslak girişinden Dikilitaş'a kadar 25. Şile yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 38. Adliye'den Bostancı'ya kadar 35. Ümraniye Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 20. Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 40 dakikada gidiliyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun Sanayi Kavşak Kolları ile Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Yorgun araç kullanımı. Yorgunluk, sürüş güvenliğini en az alkol kadar olumsuz etkileyebilir. Uykusuzken refleksler yavaşlar, dikkat dağılır ve karar verme süresi uzar. Özellikle uzun yola çıkmadan önce iyi dinlenmek çok önemlidir. Kendinizi yorgun hissediyorsanız mola verin. Kısa süre dinlenin ve uykunuzu almadan kesinlikle direksiyon başına geçmeyin.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tolga Gündüz

de böyle insanların en özel günleri oldukları için hani kendilerine ait böyle ufak tefek şovlar yaparlar. Ben yanından geçmem. Gelinle damat dans ederler, koreografi hazırlanır, işte arkadaşları gelir falan. Ben mesela o düğün videosunu izlesem utancımdan sonra yerin dibine girerim. Bir de damadın ya da gelinin coşkulu arkadaşları vardır. Onlar da böyle anıları zart diye hayatınızın ortasına saplamak için bazı aksiyonlarda bulunurlar. Benim de mesela evliliklerimden birinde geçmişte böyle bir şey olmuştu. Mesela ben hala yapıyorum kulüp DJ'liği. O dönem bana kulaklık almışlardı. Pahalıydı ama. Kulaklık taktılar falan arkadaşlarım. Ankara'da evlenen Buğra Yalçın'a arkadaşları düğününde altın yerine sopa böceği, yeşil iguana ve farklı türlerde egzotik hayvanlar hediye etmişler. Yani damadım buna bir ilgisi var olabilir ama bunlar herhalde Türkiye'de satışı olan hayvanlar ki sopa böceği ne ya? Yani öyle gelenekler var ya sırtından sopayı falan. Hı? Gelinin sırtında sopa böceği. O olabilir yani. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor.

önce haberini yapmıştık. Kahvenin belli oranda içildiğinde kalp sağlığına faydası var haberlerini okumuştuk. Peki hangi kahveyi içmek gerekiyor? Filtre kahve mi yoksa Türk kahvesi mi diye bir araştırma var. Kahvenin hazırlanma biçimine de önemli bir rol oynuyormuş lezzetinde. Özellikle kolesterol açısından filtre kahve ile filtresiz kahveler arasında fark bulunuyormuş. Kağıt filtre bu süzülüyor ya oradan. Kahvenin içerisindeki ve kolesterolü yükseltebilen bazı doğal yağlı maddeleri büyük ölçüde tutuyormuş o kağıt. O yüzden şeye karışmıyor kahvenin içerisine. Türk kahvesi ise filtresiz olduğu için bu maddeler daha fazla kalıyormuş. Yani zaten Türk kahvesi çok abartılan bir şey. Ay aşkım ben gerçekten güne başlayamıyorum. Duble kahve, Türk kahvesi. Abi yarısı telve onun zaten ya. Kazar abi de dibini ıskaladığında var ya. Ben öyle bir şey yaşasam günüm rezil oluyor benim mesela ya. Gecede...

0: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
2: Tolga Gündüz'le

insanların kamera görmek, işte birilerinin mikrofon uzatması şimdilerde biraz daha rahat. Ama geçmişte daha böyle insanlar heyecanlanıyorlardı ve ne yaptıklarını bilemiyorlardı. Yani hani garip garip davranabiliyorlardı. Bu dönemde de bu garip davranışlardan birisi Kilis'te olmuş. Kilis'te 16 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aygün'ün başlattığı kampanyayla palamudun tanesini 100 liradan satışa sunulmuş. Bu da haber olmuş. O haber çekimi sırasında balıkçı çalışanı da gaza gelip palamutu çiğ çiğ yemiş. Ya abicim neden bende de böyle? Bir arada şey vardı değil mi? Hollanda'yı kızıp portakal kesme. Ne alakası var? Rengi aynı. Çok acayip. Yani gaza gelmemek lazım. Ayıp.

bazı babalar özenli babalardır. Çocuklarına böyle hayatlarının çok büyük bir bölümünü ayırırlar. Hiçbir şeyden kaçınmazlar. Yorgunluk dinlemezler. Onlarla vakit geçirirler falan. Yani ben de onlardan biriyimdir. Hani övünmek gibi olmasın. Hayatımın çoğu kısmını duble olan, yani ikiz olan kızlarıma, double olan kızlarıma ayırmış durumdayım. Ama bu benim ya da bu ilgili babaların yaptıklarının yanında bizim yaptığımız ne ki ya? Bak şimdi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kızıyla birlikte hipersonik füze denemesini denetlemiş. Yani ben şimdi kızlarımın ayağının altına serilsem şimdi bu haberi okusalar demeyecekler mi? Bizim hipersonik füzeler. He baba, bak benziyorsunuz da. Sonrasında da bu hipersonik denemenin ardından Kuzey Kore liderinin kız kardeşi de Kim Yo-yong. Abi bunu anneleri seslendiğinde herkes evde efendim diyordur ya. Ne kadar benziyor isimler. Füze denemesinin ardından yaptığı açıklamada Güney Kore ve Japonya'nın askeri makamlarının takip kabiliyetlerini sınırlandırdıklarını söylemiş bu füzeyle. Ya yok mu bir hipersonik füzemiz be? Ha? Kızımla ateşleyeyim şöyle. Ha, mis gibi.

Gerçi böyle suya atılıp eritilen sandozlar geliyor ama doğadan almak bunu daha iyi tabii. Aklımıza doğa deyince de C vitamininin en yüksek olduğu işte mandalinaydı, portakaldı falan geliyor. Ama portakalı bile geride bırakan ve C vitamini bakımından en zengin sebzeler arka arkaya sıralanmışlar. Yersiniz yemezsiniz. Ben şu listenin hiçbirini yemem. Ben portakaldan devam ama sevenine de söyleyelim. Mesela karnabahar 8. sıradaymış. 100 gramında yaklaşık 48 miligram C vitamini buluyormuş ya karnabahar. Peki pişiriyor muyuz? Böyle kütür kütür öyle yenmez. Karnabahar. 7. sırada 8 tane sebze sıralanmış. 7. sırada C vitamini zengini yeşil dolmalık biber varmış. Bunda da 100 gramında 80 miligram C vitamini varmış. C vitamininden yapmışlar ya. 6. sırada Brüksel lahanası. 5. sırada brokoli varmış. Kara lahana çok iyiymiş. 4. sırada 100 gramında 90 miligram C vitamini varmış. Kırmızı dolmalık biber yine 3. sırada acı biber. 100 gramında 140 miligram C vitamini varmış. Asıl bunu yapmışlar. 1 numarada da sarı dolmalık biber varmış. 100 gramında yaklaşık 184 miligram C vitamini bulunuyormuş. Yani kış aylarında C vitaminini doğal alayım diyorsanız bu besinler sizi desteklermiş.

yazın en sıcak zamanını düşünün. Bir öğlen vakti yürüyorsunuz güneş tepenizde. Bir ağacın gölgesine girdiğinizde o sıcaklık farkı, o serinlik hemen size yansır değil mi? Bu yaz da İngiltere'de, Fransa'da acayip sıcaklardan bir sürü insan öldü. Bunun üzerine toplanıyor İngiltere ve diyorlar ki 500 bin ağaç dikiyoruz ki şehirler serinleyebilsin diye, insanlar gölgelerinde ölmeden rahat rahat yaşayabilsinler diye. 2030 yılına kadar özellikle parklara ek olarak ve sokaklara, insanların yaşadığı sokaklara ek olarak 500 bin ağaç dikecekmiş İngiltere. Bizde de olsa ne güzel olur değil mi? Değil mi? Evet.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
0: Reklam. Süper FM canlı yayın aracı yollarda. Doğan canlı yayında

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gün

İnsanlar çok acayip. Bazı şeyleri çok sahipleniyorlar ama arkadaşı olarak götürüp bir psikoloğa göstersen hastaneden çıkamazlar. Yani hakikaten salmazlar yani. Aman abi, bu arkadaşım bizimle bir 20 gün geçirmesi lazım. Onlardan bir tanesi. Tamam, hayvansever olabilirsin de Japonya'da kendine özel köpek kostümü yaptırarak tanınan, ya bu adam bayağı köpek kostümüyle dolaşıyor sokakta, dört ayağının üzerinde. Yani iki el, iki ayak. Tako sanmış ismi. Takma isim gibi. Kimliğini gizli tutuyormuş. Sonrasında elinde küçük bir köpek yavrusuyla sosyal medyasından yüzünü paylaşmış. Aman çok merak ettik. Adam 650 bin lira harcamış köpek kostümüne. Ve sokaklarda en sevdiği şey böyle Lassie vardı eskiden, hatırlar mısınız? Lassie'ye benziyor zaten yaptırdığı şey. Boyadı gerçek ha. Seversin yani. Bayağı sokaklarda onunla dolaşıyormuş ve 650 bin lira harcamış. Garip, dediğim gibi çıkamazlar hastaneden.

Bu yaşlı zenginlerle yaşlı ünlüler artık hani piyasadan tamamen kalkmış ünlüler bir süre sonra çekilmez oluyor ya. Bak mesela Bill Gates gene çıkmış demişti. Bu sürekli bir şeylerle ilgili açıklama yapıyor ya. Abicim ye paranı ya. Sen Bill Gates'sin ya. Bin dev gibi yatın var. Gezsene. Senin ne işin var insanların vergi yüküyle? Microsoft'un kurucusu Bill Gates insan çalışanların yerini alan robotlardan vergi alınması gerektiğini savun. Bayağı SGK prim. Sen şimdi niye böyle bir şey yapıyorsun? İşverene yüklüyorsun böyle bir durumu. Yani geçenlerde de Michael Douglas çıkmış demiş ki eşimi ben eskiden set çalışanıyla bilmem ne. Ya Allah Allah bize ne? Sen tekrar iki tane gazete kupüründe yer alacaksın diye biz niye bunu duyuyoruz? Aklımıza ergeleri söyleyeyim ben. Lütfen rica edeceğim.

içerisinde Social Network diye bir dergi bir yayınlıyor, bir çalışma yayınlıyor. O çalışmada 139 kişiyi takip ediyorlar. Bir Amerikan toplum hizmeti kuruluşlarındaki kadın erkek 139 kişiyi 18-24 arasında takip ediyorlar ve asıl soruyu soruyorlar. İş yerinde arkadaş edinmek kariyerinizi etkiler mi diye. Araştırmalar iki farklı yüzünü gösteriyor işte olayın. Kadınlar açısından farklı, erkekler açısından farklı bir durum söz konusuymuş. İş arkadaşlarının hayatınızdaki yerini ölçmeye çalışan çalışmada araştırmacılar kadınların erkeklere göre daha birbirine bağlı, daha eşitlikçi ilişkiler kurduğunu fark ediyor. Kadınların iş yerinde hiyerarşiden bağımsız güçlü arkadaş bağları olduğu ve bunu geliştirdikleri gözlemleniyor. Tabii şey de var orada, iş yerinde böyle bunu yaparken Arif de gitmiş seni geçen gün müdüre okumuş falan. O bir dedikodu tarafı da var ya, oradaki network daha gelişmiş oluyor. O anlamda. Erkekte şey oluyor. Ne Arif mi? Falan diye böyle sinirlenme oluyor. Kadınlar bunu böyle biraz daha elekten geçirerek şey yaptıkları için onların iş yaşantısında pozisyonlama anlamında daha etkili oluyormuş arkadaşlık.

0: Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Tolga Gündüz.

0: bana da bu sevda.
1: Artık dışarıda yemek lüks değil mi? Restoranlara gitmek. İşte eskiden haftada bir iki yapılırken şimdi iki ayda bir, bir ayda bir neredeyse oluyor. Ama gittiğinizde de diyorsunuz ki yemeğinizden kalmışsa eğer işte ya bunu paket yapabilir miyiz diyorsunuz. Onlar da alüminyum folyoya sarıyor, bir kutuya koyuyor falan filan. Sonra eve geliyorsunuz, dolaba koyuyorsunuz onu. Hatta diyorlar ki hani be yesin yesin alsın 10 bin lira verdi yemeğe. Hani bırakmasın yazık falan diyorlar, paketleyip veriyorlar. Ya da evde bir yemek yapıyorsunuz, alüminyum folyoya sardığınızda 4 tane yemek çeşidi alüminyum folyoyu eritip içine karışmasına sebep oluyormuş, biliyor musunuz? Çok sağlıksız bir durum değil mi? Mesela o yemekler neymiş hemen söyleyeyim. Domates ve salça bazlı yemekler alüminyumu eritip kendi içlerine karışmasına sebep oluyormuş. Limon ve turunçgil içeren yiyecekler yine. Sirkeli yemekler ve turşular. Bir de bol tuzlu ve sulu etler alüminyum folyoya sarılmaması gerekiyormuş. Sardınız, dolaba koydunuz. 2 gün sonra yiyeceksiniz. Böyle bir alüminyum tadı geliyor. Diyorsun, soruyorsun. Aşkım bunda bir metal tadı var. D vitamini diyor. Ha bilmiyor o da çünkü, ama bu habere kadar. Yani artık bildiği için de bu folyoya sarılı bu 4 yemeği yememek lazımmış.

bir dönem ciddi uykusuzluk yaşayan biri olarak, uyumakta zorlanan biri olarak hakikaten de ne kadar zor olduğunu bilirim. Ama bununla ilgili yeni bir trend oluşmuş, biliyor musunuz? Bir video YouTube üzerinden dünyanın en sıkıcı videosu olarak paylaşılmış. Microsoft Word nasıl kullanılır? Bu hepimizin hayatında olan Word yazılımını anlatan bir videoymuş. Çok eskiden çekilmiş ve insanlar bunu dünyanın en sıkıcı videosu olarak tekrar yüklemişler YouTube'a. YouTube'da açanların, bu videoyu açanların hepsi ortak bir noktada buluşmuş. Neymiş? Hemen uyutuyormuş video. Hakikaten. Anlatanda mı artık, montajında mı, altında bir müzik varsa hiç bakmadım ama uyumak istiyorsanız böyle bir öneride bulunabilirim. Altındaki yorumlarda da bu sürekli olarak paylaşılmış ve kısa sürede 5 milyonu geçmiş. 5 milyon uykusuz. Hakikaten çok acayip. Denemekte fayda var.

büyük temizlik yapmak diye bir şey vardır değil mi? Hani böyle yataklar kaldırılır, koltukların altı kaldırılır, silinir falan filan. Daha çok da mevsimlik denir bu temizliğe. Kışın başı, yazın başı. Yılda iki. Hadi bakalım. Ama öyle değilmiş işte. Ne yapmak gerekiyormuş? Temizlik uzmanı diye bir meslek varmış. Amerika'da mı? İngiltere'de. İngiltere'de temizlik uzmanı bir hanımefendi demiş ki sandığınızdan daha çok bu koltukların ve yatakların çekilip altının temizlenmesi lazım. Bizde de o yok mudur mesela bu mevsimlik dediğimiz şeyde temizlikte kaldır. Ooo toza bak diye. O kıvama gelmemesi için mutlaka ayda bir ve tabii alerjik reaksiyonlara uğramamak için ayda bir bütün eşyaların kaldırılıp silinmesi, altının temizlenmesi gerekiyormuş.

0: sigorta kasko var, kaybetmek yok.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Tolga Gün.

teknolojinin insanlığa faydalı olarak kullanıldığı zaman hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığını biliyoruz. Mesela geçtiğimiz günlerde inşaat sektörüyle ilgili bir haber verdim. Kendi kendini onarabilen yollar yapılmış. Yani özellikle bize lazım ya. Sürekli biz kazma var. Bir gün bir yeri kazıyorlar, öbür gün öbür tarafın bir metre gerisini kazıyorlar falan. Özellikle bize lazım. Şimdi yine inşaat sektörüyle ilgili acayip bir haber var. Bilim insanları binaların yalnızca yük taşıyan yapılar olmaktan çıkıp aynı zamanda elektrik depolayabilmesinin önünü açabilecek yeni bir beton teknolojisi geliştirmişler. Tabii ki Çin'de olmuş ve neyle yapmışlar biliyor musunuz? 3D yazıcıyla. Yani çimento gibi bir şey yapmışlar. Benim kafam tabii ki almıyor. Şaşkın şaşkın bakıyorum. Görüntüsü de var. Ama bu yapının içerisinde binanın kullanabileceği elektriği de depolayabileceklermiş artık. Yaşasın.

başınıza da geliyor mu bilmiyorum ama bana oluyor bu. Haberi de oradan birazcık yakaladım zaten. Böyle bir salondan çıkarsınız, bir odaya girersiniz. Aklınızda bir şey vardır, o odada bir şey yapacaksınız. Kapının eşiğine gelirsin. Ne yapacaktım ben ya? Oluyor mu? Mesela buzdolabının kapağını açıyorsun, duruyorsun. Ya ne diyor? Neden oluyormuş biliyor musunuz o? Bütün insanlarda olurmuş. Araştırmalara göre insan beyni bilgileri ve görevleri bulunduğu çevreye ve mekana göre bölümlere ayırırmış. Hafıza blokları halinde saklanmış. Bir odadan çıkıp kapı eşiğinden geçtiğinizde beyin mevcut ortamın dosyasını kapatırmış. Bilgisayar gibi. Şimdi kapılar da birbirine benzediği için sen o dosyayı kapatırken gireceğin odanınkini de kapatmıyor mu? Yeni kapıdan geçmek bilgisayardaki sekmeyi kapatma gibiymiş aynı. Girdi, tam gireceksin, o odanınki kapandı. Lan ne yapıyordum ya? Hatta en büyük hareket de şudur. Dur bir geri gideyim de. Geri gidersin geldiğin yere. Çok acayip değil mi? Ne biçim beyin?

kahvaltı en önemli şeydir. Öğün derler. Hani bu da Amerikan diretmesidir biliyorsunuz. Bu mısır gevrekleri çıktığında. Güne bununla başlayın. Çünkü en önemli öğünü atlamayın falan. O günümüze gelmiş. Ama sabah mutlaka kahvaltı yapıyorsanız da hem sizi tok tutacak hem de insülin direncinizi dengeleyecek bir yöntem varmış. Hem de lezzetli de duruyor. Yaban mersiniyle yoğurdu karıştırmak sabah için bu dediklerimin tamamını yapıyormuş. Araştırmalarda yaban mersini, çilek, ahududu ve kızılcık gibi orman meyvelerinin özellikle insülin direnci veya metabolik sorunları bulunan kişilerde yemek sonrası glikoz yanıtı üzerinden olumlu etkileri olabileceğine dair bulgular rastlanmış. Yani dediğim gibi bir yoğurt ve içine yaban mersin, çilek, ahududu karıştırdığınızda insülin direncinizi dengeleyip güne daha iyi başlayabiliyormuşsunuz. En azından 3 tane poğaça. Hocam kol böreği 1,5 olsun kıymalı. Buna engel oluyormuş en azından.

sağlam reyting aldığımız haberlerimiz neyle ilgili biliyorsunuz? Burçlarla ilgili. Evet. Yani bırak incir çekirdeğini, hücre çekirdeğini dolduracak haber değeri var ama reaksiyon acayip. Çünkü insanlar olumlu şeyleri en azından doğduğu tarihle ilgili almak istiyor. Çok olumlu şey duyamadığımız için. Mesela onlardan bir tanesi. Onlar unutmaz, hafızası güçlü iki burç demişler. Ve hani fil gibi intikamcı, ne bileyim, unutmayan iki burcu söylemişler. Bunlar yengeç burcuyla akrep burcuymuş. Bak ben akrep burcuyum, bir unuturum bak. Bana en büyük kötülüğü yapmış insanı bir silerim, bir unuturum. Bak görsem kimdin lan sen falan olurum yani. O yüzden burçlar iyi geliyorsa iyi geliyordur sadece. Hayatımızın merkezine oturtmamak lazım.

Yine günümüzü güzelleştirecek bir trafik cezası haberiyle devam ediyor. Ben çok mutlu oluyorum bunlarla. Ulan başıma gelmesin sonra. Ama ben şunların hiçbirini yapmam ya, insan olanı yani. Böyle ağırda konuşmayayım ama yapılmaması lazım diyeyim en azından canlı yayında. Kayseri'de dur ihtarına uymayan ehliyetsiz 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü sonrasında tabii ki yakalanıyor. Hatta görüntüleri falan da var, çekmişler. Kaçıyor polisten. Polisten kaçamıyorsun artık, drone var. Bir şekilde seni buluyor, uzaktan kamerayla işte plakanı alıyor falan filan. Bir evde oturuyorsun, sen nasıl yırttık ama diye gülerken kapı çalıyor. Geliyorlar ve diyorlar ki da bu sizin zarfınız. Ne kadar ceza almışlar biliyor musunuz? Motosiklet sürücüsü olduğunu altını çizelim. Çünkü bir motosiklet o kadar edeceğini düşünmüyorum. 351 bin lira idari para cezası uygulanmış. Ehliyeti olsa onu da alacaklarmış ama ehliyeti yokmuş. Bir dahaki sefere canım kardeşim. Ama sen yine de yapma bence. 351 bin lira güzel para.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

aşk hikayelerini sever misiniz? Tam öyle bir hikaye var. İsveç'te yaşayan Charlotte adında bir kadın birkaç haftalığına Hindistan'a gidiyor bir arkadaş grubuyla. O sırada yolda bir sokak sanatçısına fotoğraf resmini çizdiriyor, affedersiniz. Resmini çizdiriyor ve 10 dakika sohbet ediyorlar. Sonra birbirlerinin telefonlarını alıyorlar. Ne olabilir ki, Hindistan nere, İsveç nere diyorsun ama abi bir hırs yapıyor. Yani insan hayatının aşkını bulduğunu anlıyor galiba. İsmi de Paradyuma Kumar Mahanlindia. Sonra kafaya takıyor ve ikinci el bir bisikletle çölü geçerek İsveç'e gidiyor, İsveç'e. Yani bu baya modern, günümüzde yaşanan bir aşk hikayesi. İsveç'te buluşuyorlar ve evleniyorlar. 50 yıldır birliktelermiş ve iki çocukları varmış. Çok acayip değil mi? İnsan özenmiyor mu? Ben özenmiyorum. Bu haberi niye okudum? Aranızda böyle bir aşk yaşamak isteyen varsa ikinci el bisikletler pahalı. Ben şimdiden düşünün derim.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

yine güzel bir burç haberi. Eğer size denk geliyorsa böyle bir özelliğiniz varmış. Yani yersen o anlamda. Dokunsan ağlayacak kadar duygusal insanlar çevrelerindeki olaylardan ve söylenen sözlerden kolayca etkilenebilirler. Empati yetenekleri güçlü olduğu için başkalarının yaşadığı sevinç ve üzüntüleri derinden hissedebilirler. Yani dokunsan ağlayacak iki burç buna göre ortaya çıkmış. Hangi burçlar ben hiç çekemem ya, her şey üzülen. Her şey şikayet eden insanlar. Hakikaten çözüm bul ya, bana ne anlatıyorsun? Anlatma bana. Çok duygusal iki burç, empati yapabilen iki burç, yengeç burcuyla balık burcuymuş. Balık burcuna göre hiçbir şey yok zaten ama yani ortalamaya bakınca bunlar çıkmış ortaya.

Tolga Gündüz'le O İş Ben. Reklam. Türkiye'nin en etkili teknoloji ve girişimcilik konferansı Webrazi Summit 2026 21 Ekim'de Wyndham Grand İstanbul Levent'te. Yapay zeka, büyüme stratejileri ve geleceğin iş modelleri 5 farklı salonda 70'ten fazla konuşmacıyla Webrazi Summit'te ele alınacak. Siz de yerinizi almak için webrazi.com'u ziyaret edin. Medya sponsoru Karnaval.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper.

0: Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kodundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun Sanayi Kavşak Kolları ile Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Motosiklet ve bisikletlere dikkat. Trafikte motosiklet ve bisiklet sürücüleri araçlara göre daha savunmasızdır. Bu nedenle şerit değiştirirken, kapı açarken ya da dönüş yaparken onları fark etmek için ekstra dikkatli olun. Aynalarınızı düzenli kontrol edin ve güvenli mesafe bırakın. Trafikte herkesin yolu paylaşma hakkı olduğunu unutmadan hareket edin.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İstanbul'da 1. köprü çift yönde de yoğun, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun, Ayvansaray yönü orta yoğunlukta. Şirinevler'den Küçükçekmece kavşağına kadar 40, Sefaköy kavşağından Mahmutbey Batı kavşağına kadar 35, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Sarıyer sahil yolu Abbasağa'dan Sirkeci'ye kadar 30, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 45 dakikada, Muğla Gürani Viyadüğü'nden Ataşehir kavşağına kadar 30, Uzunçayır'dan İdeltepe kavşağına kadar 35, Bağdat Caddesi minibüs yolu Maltepe'den Ethem Efendi'ye kadar 45, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 55 ve Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 40 dakikada gidiliyor.
0: Doğan canlı yayında başlıyor.

Cuma günü akşam trafiği, belki şu anda çoğunluk yollarda bizleri dinliyor ama çok uzun zamandır da bu saatte yayın yapmıyordum, özlemişim. Ve bunu da böyle Ankara gibi güzel bir şehirde taçlandırmak çok keyifli oldu. Şu anda Ankara'da sevgili dinleyicilerim beni güzelce karşıladılar zaten. Canlı yayın aracımın etrafında bir sürü dinleyicim var. Onlarla hoşbeşimize başladık, sohbetimize başladık ama sizler de gelmek isterseniz saat 7'ye kadar program devam edecek. Harici hemen yayının sonrasında saat 8'de de yine Merkez Ankara AVM'de güzel bir söyleşi etkinliğinde buluşacağız. Haberiniz olsun. Eğer sizler de gelmek isterseniz hepiniz davetlisiniz. Buyursunlar efendim. Bizler an itibariyle neredeyiz? Merkez Ankara AVM'de sizlerle muhabbetimize, yayınımıza başladık. Güzel bir gün olsun, güzel bir akşam olsun her birimiz için. 2 saat boyunca Ankara'dan yayında olacağız. Belki mesajlara da bakabilirim diyeceğim ama çok fazla dinleyicim olduğu için ben açıkçası bugünkü yayında biraz şey yapayım isterim. Yani buraya gelenlerle sohbet edeyim isterim. O yüzden şu anda an itibariyle birazdan Ankara'daki dinleyicilerimle de sohbete başlayacağız. Neredeyiz? Ankara'da Merkez Ankara AVM'de yayındayız. Hepinizi bekliyorum. Hemen AVM'nin girişinde canlı yayın aracımı göreceksiniz. Geldiğiniz zaman oradan mutlaka bir selam verin. Zaten kalabalığı görürsünüz. Hepiniz hoş geldiniz.

0: geliyor Ağız Alışkan'la. İyi akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. An itibariyle Ankara'dan yayındayız. Ankara, Merkez Ankara AVM'de yayına başladık. Gelmek isteyen dinleyicilerimi beklerim. Şu anda Merkez Ankara AVM'nin hemen girişinde bizim böyle çok yakışıklı bir canlı yayın arabamız var. Benden yakışıklı olmasın. Eğer gelirseniz sizleri de yayın aracımda misafir etmek isterim. Ama Doğancan, işten çıktık, çocuğu okuldan almaya gittik, nasıl yetişelim derseniz 7'ye kadar sürecek çünkü yayın. Saat 8'de de yine Merkez Ankara AVM'de söyleşi etkinliğinde sohbet edeceğiz, görüşeceğiz. Son gerçi 3-4 ay içinde bu 3. kez Ankara'ya gelişim. Yüzlerce dinleyicimle bir araya geldim ama bugün bir kez daha belki o buluşmalara denk getiremeyenlerle buluşmak bence keyifli olacak. Ve şimdi kim var kim yok hemen şöyle bir sohbete başlayalım. Al abi mikrofonu, bir ses ver bakayım.
1: Merhaba.
0: Oo, güzel bir hemen bir türkü patlat bize.
2: O kadar değil.
0: İyice yaklaşalım. İsim neydi?
1: İsmim Sedat.
0: Sedat, nerelerden geldin? Yakın mıydın?
1: Ya Kızılay'daydık. İş yerim Kızılay'da. Güzel. Biz her sabah işe giderken Asel'le okul yolunda Süper FM'i dinliyoruz.
3: Ve seni dinliyoruz.
0: Çünkü sen çok zevk sahibi birisin. Bravo. Sen bir de şeyi hatırlıyorum, bana sürekli okulunun adını yazarak mesaj yolluyorsun değil mi?
3: Evet.
0: Neydi okulunun adı?
3: Türkan Yaman Türk.
0: Buradan bütün okuldaki arkadaşlarına selam söyleyelim o zaman.
3: Evet.
0: Seni neden dinlemeyi seviyorsun Asel'cim?
3: Güldürüyorsun.
0: Yeterli bir sebep bence değil mi?
3: Bence de.
0: Bence de. Var mı söylemek istediğin bir şey? Tamam, hemen o mikrofonu yanındaki arkadaşlarına uzat bakalım. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Siz kardeş misiniz?
3: Biz ikiziz. Tek yumurta ikizi.
0: Tek yumurta olunca çok benzemeyen oluyor değil mi?
3: Evet.
0: Çift yumurta olunca mı daha çok benzer oluyor birebir?
3: Herhalde.
0: Senin adın ne?
3: Benim adım İkra, kardeşimin adı da Lina.
0: İkra ve Lina. Lina'nın da sesini duyayım, hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Kaç yaşındasın Lina'cığım?
3: 10 yaşındayım.
0: Demek ki İkra da 10 yaşında.
3: Evet.
0: Çok zekiyim ben. Peki, siz kimle geldiniz buraya bakayım?
3: Annemizle.
0: Beni ilk kez mi gördünüz?
3: Hayır, evet.
0: Ha, daha önce bir etkinliğime gelmediniz değil mi?
3: Evet, gelmedik.
0: Peki beni dinlemeyi sevmenin en büyük sebebi ne? Çünkü insanlar, çocuklar niye Doğan Can'ı dinliyor diye düşünüyorlar ya. Ben direkt size sorayım isterim. Niye dinlemeyi tercih ediyorsunuz?
3: Çünkü güldürüyorsun. Hoşuma gidiyor yani.
0: Ay ne mutlu.
3: Söylediklerim.
0: İkra mikrofonu çekiştiriyor şu an. Ha tamam, sen de söyle. Sen niye sevdin?
3: Ben de güldürdüğünüz için ve biz de mesaj atıyoruz. Sizi arıyoruz ama hiçbirine hem cevap vermiyorsunuz hem de açmıyorsunuz.
0: Allah kahretmesin beni. Bir dahakine göreceğim. Söz veriyorum sana.
3: Tamam.
0: Kızamma gülüm. İyi ki geldin İkra'cığım. Teşekkür ediyorum. Şimdi hemen şuraya benim bir önceki yapmış olduğum etkinliğe gelenler, orada zaten onları takdim etmiştim. Aylin benim çok eski dinleyicim. Önce anneye ver mikrofonu. Kaç sene olmuştu Aylin?
4: Yani 15'i geçmiştir.
0: Değil mi ya?
4: Artık 15'ten sonra saymayı bıraktım ben.
0: Bence de kız, ama sende iyi sabır var yani, evet. Demek ki.
4: Çok seviyorum.
0: Ben bile yani bunca sene biraz zor katlanmışken kendime.
4: Evet.
0: Yanında kızı Güneş kaç yaşında?
3: 8
0: yaşında ve daha Güneş'e hamileyken annesi benim Ankara'da yaptığım yayınlara geliyordu, gidiyordu. Hatta bir yayında yine böyle yanımda Aylin otururken, sen annenin karnındayken bile radyoya geldin Güneş, biliyor musun? O yüzden alışıksın tabii sen bu ortamlara, değil mi? Yani senin için çok yabancı bir yer değil mi burası? Kafanı sallarsan kimse seni duyamaz,
3: evet.
0: Ama. Evet. He. Sen kaça gidiyorsun yani? 2'ye mi?
3: 2.
0: Okulda en sevdiğin arkadaşının adı ne?
3: Sare.
0: Sare. Başka?
3: Vera.
0: Vera. Kız bu yeni dönem isim. Başka? Hadi bir tane daha söyle bakayım. Geleneksel bir şey çıkacak merak ediyorum.
3: Hafsa.
0: Hafsa. Güzel. O zaman arkadaşlarına da selam söylemiş olalım. Güneş, var mı eklemek istediğin bir şey? Yok herhalde.
3: Yok
0: tamam. Peki, öpüyorum seni de. İyi ki geldin.
5: Bir şey daha söyleyeyim.
0: Ha, söyle.
5: Siz reklam yapıyorsunuz, para kazanıyorsunuz ama... Şarkılardan da mı para kazanıyorsunuz?
0: Kız keşke öyle olsa, ben konuşmam, sürekli şarkı çalıyorum Güneş'im. O yüzden az şarkı çalıyorum. Şarkıdan para vermedikleri için o kadar şarkı çalmıyorum ben. Hayır yok, şarkıda öyle para pul işi yok yani.
3: Tamam.
0: Bu soruyu anam mı hazırlattı sana? Peki iyi. Onun da meramı gidermiş.
3: Bir de kreş açacağım. Kreş.
0: Kreş mi açayım?
3: Kreş.
0: Ha kreş. Kreş açanlarım ben de.
3: Tamam.
0: Tamam peki arkadaşlar, ben çok zordayım şu an, stüdyoda sadece 4 tane çocuk var. Arabanın etrafında sardı korkular. Gelecek yıllar. Bizler şu anda Merkez Ankara AVM'den yayındayız sevgili dinleyicilerim. Eğer gelmek isterseniz güzel bir ortamda sizleri bekliyoruz. Saat 7'ye kadar yayın devam edecek ve aynı zamanda saat 8 itibariyle de yine Merkez Ankara AVM'de söyleşi etkinliğinde buluşacağız. Ve tabii ki bu etkinliğe dahil olmak da ücretsiz. O yüzden hepiniz davetlisiniz. Şimdi Ankara'dan yaptığımız yayına minicik bir 10 saniyelik ara, hemen ardından buradaki dinleyicilerimle sohbete devam.
2: Bir reklam.
6: Ama dememek için ama sigorta.
2: Bir reklam.

0: FM'den herkese selamlar, sevgiler, mutlu akşamlar. Sevgili dinleyicilerimiz, an itibariyle Merkez Ankara AVM'nin hemen girişinde canlı yayın aracımızdan sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Vallahi ne mutlu bana. Neden? Çünkü sadece radyoda program yapan, sadece sesini duyuran biri olarak böyle güzel bir ilgiyle sevgili Ankara'da karşılanmak benim için çok kıymetli. Şu anda gelen giden dinleyicilerimle aralarda olabildiğince, zaten şu anda şahitlerim var, kanter içinde kaldım burada 5 dakikada. Sürekli böyle şey gibi hissediyorum kendimi. Sanki sünnet annesiyim de gelen giden misafirlerin gönlünü yapmaya çalışıyor gibiyim. O yüzden benim için tatlı bir telaş. Saat 7'ye kadar yayınımız Merkez Ankara AVM'nin girişindeki canlı yayın aracımızla devam edecek. Saat 8 itibariyle de burada güzel bir söyleşi etkinliği yapacağız. Her biriniz davetlisiniz, buyursunlar. Tabii ki ücretsiz bir etkinlik. Dış alanda yapacağımız için hem havada hem de gelenler, yolda olanlar, üstünüzü arabada bırakmayın ya da ona göre gelin, haberiniz olsun. Üşütmeyelim, güzel güzel sohbet edelim ve ben de hemen şöyle en baştan başlayayım isterim. Abi, mikrofonu uzatayım sana. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Az önce sordum yayına kim gelmek ister diye. O kadar canla başta ben diye bağırdın ki asla reddedemedim seni.
1: Evet, kızımla beraber geldik. Kızım girmek istemedi. Çekindi.
0: Attı seni içeri
1: kaçta. Her gün sizi dinliyor ama çekindi.
0: Abi hoş geldin. Tanıyalım, hoş, isim nedir?
1: Niyazi Işıktaş.
0: Ne iş yaparsın abi?
1: Mali müşavirim.
0: Oo, bu ara biraz tabii işler yoğun haliyle. Evet. Şu an hangi normal KDV ayı mı, yoksa o geçici vergi ne zaman?
1: Kasım ayında.
0: Kasım'da.
1: Bu ay normal ay.
0: Güzel bir kol böyle. Böreği bekliyor bizi. Niyazi abi hoş geldin hayatımda. Kaç senedir dinliyorsun beni?
1: 4-5 yıl oldu.
0: Hadi ya.
1: Güzel. Her sabahları
0: nasıl
1: dinliyoruz.
0: Nasıl öyle tesadüf radyoları değiştirirken mi denk geldin?
1: Tesadüf denk geldim. Hani Süper FM biliyordum ama tesadüf denk geldim. Okul sezonunda özellikle dinliyoruz.
0: Süpersin.
1: Yani okulda trafikte bir saatten fazla sürdüğü için... Ayağı bizim sağ için sağ güzel oluyor.
0: Ne mutlu bana. Bugün de yüz yüze tanışmış olduk.
1: Çok güzel oldu.
0: 8'de söyleşiye de bekliyorum. Bak muhabbet edeceğiz İnşallah. Orada rahat rahat. Ayağına sağlık. Var burada, mı söylemek istediğin
1: evet,
0: şey?
1: Evet. Eşimle kızıma selam söylüyorum.
0: Ankaralı olmanın güzel yanlarını da sorayım istiyorum ben. Ankara'da yaşıyor olmanın diyeyim daha doğrusu.
1: Ankara'da yaşıyor olmanın en güzel yanı devlet kurumlarının her şeyin elimizin altında olması yani.
0: E-Devlet'ten de her şeyi halledebilirim anne.
1: Burada hastaneler, örnek veriyorum. Devlet kurumları daha iyi.
0: Doğru.
1: Taşraya göre daha yakın.
0: Direkt bakanlıklar olması. Hemen tabii burada. Ki. Ben ilk geldiğimde çok garip gelmişti bana ya. Böyle bir bakanlık caddesi mi vardı?
1: Var.
0: Evet, o caddede böyle işte bütün bakanlık binalarını fiziki olarak gördüğüm zaman bir garip hissetmiştim ben gerçekten.
1: Doğru, uzaktan gelenler öyle.
0: Değil hani mi?
1: Bize normal geliyor, alışkanlık olduğu için.
0: Bir de Kızılay tarafındaki bir cadde var. Orada da bol neonların olduğu yerler geçerken bir garip hissetmiştim. Çok güldün, demek ki sen gidiyorsun oralara. Ayağına sağlık Niyazi abi.
1: Çok teşekkürler. Tanıştığıma memnun oldum.
0: Ben de öyle. Hemen elden ele uzatalım. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: İsim neydi?
2: Yiğit Kaymaz ben.
0: Yiğit hoş geldin ve şu an iki kızınla buradasın.
2: İkizler evet.
0: Ay maşallah, bugün ikinci ikiz. Az önce de bir ikiz kardeşler buradaydı. Sizin isimleriniz ne?
3: Benim adım Yaz. Seninki Defne.
0: Hoş geldiniz kızlar. Sabahları peki siz mi radyoyu açtırıyorsunuz babanıza, yoksa zaten babanız açıyor mu radyoyu?
3: Babamız açıyor.
0: Açıyor. Peki açmadığı zamanlarda siz Doğan Can aç diyor musunuz? Demiyorlar. Siz özellikle açtırmıyor musunuz radyoyu?
3: Ama hep açıyor.
0: Ha, zaten hep açık olduğu için söylemenize gerek yok.
3: Evet,
0: peki teşekkür ediyorum. Sana da sorayım, Ankaralı olmanın en güzel yanı ne?
2: Yani Ankaralı olmanın en güzel yanı derken... Yani kötü bir şey söylemek de istemem, iyi bir şey söylemek de istemem. Bürokrasinin olduğu yer, ben avukatım. Avukat olduğum için de burada daha rahat. Üst yargılar, Yargıtay, Danıştay kurumlarımız burada olduğu için işlerimizi daha yerinde takip edebiliyoruz.
0: Az önceki abi gibi yani aslında. Ama şundan dolayı soruyorum. Ankaralı insanların buraya ayrı bir gönül bağı var ya, onu çok gözlemliyorum.
2: Düzen, çok düzenli.
0: Evet.
2: Yani en trafikli dediğimiz zamanda bile yarım saat trafik sürüyor. Ama işte İstanbul'a kıyas yaptığımız zaman İstanbul'da belki sokaktan ve mahalleden yarım saatte çıkamazken biz Ankara'nın bir ucundan bir ucuna rahatlıkla gidip gelebiliyoruz.
0: Ne
2: düzenli
0: güzel
2: ve tertipli bir şehir.
0: Daim olsun.
2: Bu arada 10 yıldır ben yaklaşık seni dinliyorum Doğancan.
0: Yapma ya.
2: Tabii tabii, hatta sosyal medyadan da takipleşiyorduk. Sen takipten çıktın.
0: Ya az önce bana söyledin de ben ya elim çarptı takipten çıkmak değil. Takip ederken elim çarptı da ettim belki.
2: Onu
0: ya da belki gördüm avukat belki işime yarar diye mi takibe bastım bilmiyorum. Vallahi kusura bakma ya.
2: Şaka bir yana hiç önemli değil.
0: Yok ama lafını soktun yani. Teşekkürler. Ayağına sağlık.
2: 10 yıldır dinliyorum. Kızlar 7 yaşındalar. Şimdi büyüdüler. Kızlarımla beraber dinliyorum.
0: Ay,
2: o
0: mutlu.
2: Da ayrı bir mutluluk veriyor
0: süper,
2: bana. Çok
0: iyi
2: teşekkür
0: geldiniz.
2: Ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum.
2: Ayağına sağlık. Sefa
0: çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ve şimdi... Sen de konuşacaksın. Niye bindin arabaya? Eldeni uzatıyor. Birgül abla hoş geldin.
4: Hoş bulduk efendim. Sizler de hoş geldiniz Doğan canım.
0: Vallahi seninle ayrı bir şeyimiz var. Yayında
4: evet,
0: konuşacağız.
4: Var, aynen.
0: Evet. sevgili dinleyicilerim bundan ne kadar zaman önceydi?
4: Bir sene önce.
0: Bir sene oldu mu
4: evet,
0: ya?
4: Evet.
0: Bir sene önce Birgül abla yayına bağlandı. Dedi evet. ki ben yıllar öncesinde kaç sene önce evlendin?
4: 28 sene önce.
0: 28 yani 98
4: evet.
0: yılında evlendim ama bana ne düğün yapıldı ne dernek o yüzden içimde ukde kaldı dedi. Kız dedim hadi gel sana düğün yapalım o zaman.
4: Evet.
0: Biz her şeyi organize ettik. Bütün düğün salonu, fotoğrafçısı hatta söyleyebiliriz bence. Gelinlikçisini ayarladık. Birgül abla gitti. Gelinlik modelleri evet. seçti. Bana fotoğraflar yolladı falan ama daha sonrasında
4: çok güzeldi. Nasip
0: olmadı.
4: Nasip olmadı.
0: Düğün,
4: babamı kaybettim
0: evet,
4: maalesef.
0: Tam o bizim hazırlık geçirdi. Sürecinde babacı rahmetli
4: evet,
0: oldu o yüzden.
4: Bir sene olacak babamı kaybedeli de.
0: Zaman da ne kadar hızlı
4: aynen,
0: geçiyor ya.
4: Aynen.
0: Senin hala ama o düğün yapma isteğin devam ediyor değil
4: ediyor,
0: mi?
4: Ediyor tabii ki.
0: Yeah.
4: Arkadaşlarım Doğan Can'a çok çok selam söyle sözüne devam etsin diyorlar.
0: Ben her şeyi hazırlamıştım vallahi yani kısmet olmadı.
4: Aynı şekilde
0: olmadı.
4: Devam etmelerini
0: dur bakalım.
4: İstiyorlar.
0: Ben böyle hani dinleyicilerimiz hep birlikte toplanıp gelip senin düğününde halay çekelim istiyorum.
4: İnşallah.
0: Ama eşin bir mırın kırın yapmıştı.
4: Yaptı ama ikna ettim ben ona sıkıntı yok.
0: İyi dur o vazgeçmeden biz o zaman. Bu arada yıllar önce düğün yapılamamasının nedeni de eşinin amcası mı vefat etmişti?
4: Amcasının oğlu vefat etmişti.
0: O yüzden
4: aynen.
0: sana düğün
4: evet.
0: yapılamadı.
4: Aynen düğün günü vefat etti.
0: Bu niyetlendiğimizde
4: aynen.
0: babacığın rahmetli oldu.
4: Aynen.
0: Eğer biz bir daha niyetlenirsek galiba ben gideceğim
4: Allah
0: acaba.
4: Allah korusun.
0: acaba. Yapma.
4: Allah korusun Doğan'ım ben öleyim sen ölme.
0: ya da öyle olacak
4: yok,
0: bilmiyorum.
4: Yok,
0: Allah uzun ömür versin.
4: Amin.
0: Ayağına sağlık
4: inşallah.
0: İyi ki geldin teşekkür
4: sen de iyi
0: ediyorum.
4: Sen iyi ki geldin. Duydum çok mutlu oldum uçarak geldim.
0: Ne mutlu bana.
4: Yemin ediyorum ben
0: iyi ki geldim.
4: Bir haftadır dinleyemiyordum seni biraz sıkıntılarım vardı iş konusunda. O yüzden hani son Instagram şeyinde gördüm mutlaka gitmem gerekiyor
0: süpersin.
4: Dedim arkadaşımı dayaladım. O da dışarıda çok çok selamı
0: ayağına
4: var.
0: Ayağına sağlık iyi ki geldin sağ olasın.
4: Sen iyi ki geldin
0: teşekkür
4: çok
0: ediyorum.
4: Sağ ol.
0: Kızlar öpüyorum. Bir şey söyleyecekmiş he ne söyleyeceksiniz? Babası hadi çabuk ne? evet ne söylüyordunuz?
3: Biz sizi çok seviyoruz.
0: Sen sevmiyorsun galiba. Sen de seviyor musun? Oley teşekkür ben de sizi çok seviyorum.
3: Ve biz Ankara'nın en tatlı ekibiyiz.
0: Herhalde. İyi ki geldiniz çok tatlısınız. Şimdi sevgili dinleyicilerim an itibariyle bizler Merkez Ankara AVM'den yayınımıza devam ediyoruz. Saat 7 oluncaya kadar yayın devam edecek. 8'de de yine burada söyleşi etkinliğimiz var. Bütün Ankara'dan dinleyenler bu yayın canlı bu arada gözümün ucuyla mesajları görüyorum. Yayın bant mı acaba diyenler arkadaşlar yani o kadar canlı ki havale geçiriyorum. Çok sıcak arabanın içi o yüzden kısa bir reklam arasında gidelim hemen ardından muhabbete kaldığımız yerden devam edeceğiz.
5: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor Oto Ekspertiz Doğan Canlı

0: Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: FM'den herkese mutlu akşamlar. Sevgili dinleyicilerimiz, an itibariyle neredeyiz? Merkez Ankara AVM'den sizlere sesleniyoruz. Ankara'daki yayınımızda sevgili dinleyicilerimizle keyifli bir gün geçirirken vallahi ne mutlu bana. Burada güzel güzel hem sohbet ediyoruz hem de ben gelenlerle böyle fotoğraf çektiriyorum. Hatıramız oluyor. Bir de müsait oldukça böyle hemen buradan başlayalım isterim ben. Mikrofonu uzatayım size. Bakalım kimler gelmiş, nerelerden gelmiş. Ne haber?
1: Merhaba.
0: Şimdi yayın aracının etrafında büyük bir yayına katılmak isteyen özellikle akranların var. Herkes ben her anons sonrası dışarı çıkınca "Danyan!" diye bana çığlık atıyor ama dışarıdan dinleyenlere de söylemek ister misin? Aslında çok da bir şey yok içeride arkadaşlar, bağırmayın kapıda diye bir şey söylemek ister misin yoksa gelsin mi onlar da? Anlamadı ki, o kadar uzun soru sorduğu için ne dedi acaba bu diye yüzüme bakıyor. Ha, adın ne?
1: Barlas.
0: Barlas. Ne demek Barlas? Kelime manasını biliyor musun?
1: Onu tam bilmiyorum.
0: Hayda. Annesi.
2: Kahraman yiğit.
0: Mikrofona demek. Söyle. Kahraman.
2: Kahraman yiğit.
0: Aa, güzel. Barlas bir de böyle şey, kelime olarak da ağır bir kelime ha. Havalı.
2: Zaten olgun bir çocuk yaşına göre de çok.
0: Evet, onu zaten baksana, ben o kadar şebeklik yaptım hiç muhatap olmadı benimle. Evet.
2: Aslında dedi, size geç. Bayılıyor. Çok seviyor sizi.
0: Barlas'cığım, var mı şimdiden böyle bir meslek idealin, hayalin?
1: Yok.
0: Yok. Hiç beni uğraştırma o Doğan canım. İyi. Peki var mı söylemek istediğin başka bir şey?
1: Her sabah okula giderken seni dinliyorum.
0: Ne güzel.
1: Ve haftada 6 gün antrenmanım oluyor.
0: Ha, cumartesi de gidiyorsun. Cumartesi sabah da yayın tekrarım var. Biliyorsun değil mi? Denk geldin mi? Anası
1: onu biliyor musun?
2: Biz hafta içi okula giderken seni dinliyoruz.
0: Yoldasınız, süper.
2: Her sabah.
0: Ne mutlu bana. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. 8'de de söyleşimiz var. Orada uzun uzun sohbet edeceğiz. Hemen böyle elden ele gezdirelim mikrofonu. Siz
2: merhabalar.
0: De hiç yaşınıza başınıza bakmadan az önce bizi al yayına diye bağıranlardandınız.
2: Ama benim kızım çok istiyor. Ben büyük kızım 6. sınıfa gittiğinden beri sizi dinliyorum. Şu an kızım Hacettepe'de doktor.
0: Aa.
2: Yani düşünün ne kadar zaman, yıllardır. Abimiz de Kars'ta doktordu, sizin memleketinizde.
0: Öyle mi? Sizin evet. İsim nedir?
2: Gönül.
0: Gönül Hanım, peki nasıl bir duygu böyle şimdi artık kocaman kız oldu, Hacettepe'de okuyor mu, mezun oldu mu?
2: İntern doktor, 6. sınıf, intern artık.
0: İyi, süper. Uzmanlık sınavına girecek.
2: Evet. Evet, Ağustos'ta uzmanlık sınavına
0: kız
2: girecek.
0: Kız bir bırak, annen konuşuyor. Bir dur, ha, yanında mikrofon çeksin.
2: Abimiz girdi. Kars'taydı, pratisyen doktordu.
0: Evet.
2: Şimdi İzmir'de çocuk
0: Tuz'a
2: doktoru.
0: Girecek. Aa, süper.
2: Girdi. Evet,
0: güzelmiş.
2: Çocuk Behçet Tuz'da çocuk doktoru
0: artık.
2: Ne
0: güzel. Ben böyle hikayeler duyunca çok mutlu oluyorum. İşte seni dinlerken mesela şeyleri de duyuyorum. Ortaokula gidiyordum, lise, evet. Üniversite, sonra üniversitede biriyle tanıştım, evlendim, çocuğum oldu ve şimdi hala seni dinliyorum diye hikayeleri duyunca bir yandan da garip hissediyorum.
2: Severek dinliyorduk. O zaman da çok seviyorduk sizi. Şimdi de yıllar sonra yine bir kızım oldu. Şimdi de kızım da okula giderken.
0: O kaç yaşında?
2: İkinci sınıfa gidiyor. 7 yaşında.
0: Aa, kız bir tane kızın koca.
2: Evet, oğlum 25 yaşında. Aa. Kızım 23 yaşında.
0: E tamam, normal canım. Normal yani.
2: Yani
0: hoş
2: evet.
0: Geldin. Ne haber tekne kazıntısı? Adın ne?
3: Işıl.
0: Işıl, hoş geldin. Sen de mi sabahları dinliyorsun?
3: Her sabah. Dinlemediğin sabah yok.
0: Peki sen de abin ve ablan gibi yoksa doktor mu olmak istiyorsun?
3: Hayır, bilgisayar mühendisi olmak
0: istiyorum.
3: Aa,
0: hadi bakalım, hayırlısı. Başarılar diliyoruz sana Işıl'cığım. Var mı söylemek istediğin bir şey? Hı-hı. Ne söyleyeceksin? Ne? Unuttu. O da unuttu. Ne diyeceğini. He.
3: Sizi çok seviyorum.
0: Canım mısın? Ben de seni çok sevdim. İyi ki geldin Işıl'cığım.
2: Sizi çok seviyoruz. Kars'ta görev oğlum Kars'ta görev yaptığından Kars'ları tanıdım. Kars'ı çok sevdim. Ondan dolayı daha da çok seviyorum sizi.
0: Ne güzel. Memleketim kıymetlidir,
2: evet,
0: özeldir
2: evet,
0: vallahi.
2: Evet, çok
0: selamlar
2: güzel bir
0: Kars'a.
2: Memleket, evet.
0: Teşekkür ediyorum.
2: Ben
0: ayağınıza
2: teşekkür
0: sağlık.
2: Ederim. Hoş geldiniz tekrardan Ankara'mıza.
0: Siz de hoş geldiniz.
2: Ankara'mıza.
0: Sağ olun efendim. Ve burada heyecanlı bir kardeş daha var. Hatta ben, adın ne senin?
4: Nilberra.
0: Nilberra bana bir video yollamıştı etkinlik başlamadan önce. Instagram hesabımda paylaştım. Girerseniz görürsünüz. Doğan Can'la buluşacağım için çok heyecanlıyım. Ona gidiyorum falan filan diye bir şeyler söylemiş.
4: Evet.
0: Mutlu oldun mu geldiğin için?
4: Evet. Çok mutluyum.
0: Sen
4: hatta
0: kaç yaşındasın?
4: 6.
0: Hatta siz ne diyecektin?
4: Hatta ben hastaneye gitmiştik. O sırada ben annemin. Anne, Doğancan başladı. Anne, Doğancan başladı. Çabuk gidelim, çabuk gidelim.
0: Orada
4: diye
0: bile beni dinlemek için acele ettiniz yani, öyle mi?
4: Evet.
0: Oley be, Nilberra. Abin mi yanındaki? Adın ne?
5: Adım Tuna Bera.
0: Tuna?
5: Bera.
0: Tuna, evet. Bera. Ne demek Tuna Bera?
5: Öğretmenim Tuna... Ay öğretmenim diyorum ya, alışmışım.
0: Öğretmenim. Ben de bir öğretmenim. Size gülmeyi öğrettim Tunacığım. Evet. Evet.
5: Doğancan abi Tuna'nın anlamını bilmiyorum ama Beran'ın anlamı iyiliği ve dürüstlüğü savunan kişi demekmiş.
0: Vay kardeşim, sen de isminin anlamını taşı umarım her zaman.
5: Yani doktora gitme sebebimiz pazartesi günü tabii ameliyat.
0: Öyle mi? Ha, ne ameliyatı olacak söylemiştim.
5: Şey, geniz etimden bademciklerimi alacaklar.
0: Ha, geçmiş olsun. Çok böyle kolay bir şey o. Canını sıkma. Hemen halledersiniz.
5: Doğru.
0: Evet, peki.
4: Ben abi biz seni çok seviyoruz. Ben evde annem hep sizi açar kahvaltı hazırlarken.
0: Çok mutlu
4: sizin
0: oldum.
4: Sizin hayranınızım.
0: Çok teşekkür ederim.
5: Yolda
0: ben
5: hep
0: de seni...
5: sizi dinliyoruz.
0: Tamam çocuklar, hadi salın beni artık. Kupanalım. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Sevgili dinleyicilerim, an itibariyle neredeyiz? Merkez Ankara AVM'den yayındayız. Eğer gelmek isterseniz bir saat daha buradan yayın devam edecek. Saat 7'ye kadar. Eğer buraya gelip yayına dahil olmak isterseniz buyursunlar. Saat 8 itibariyle de söyleşi etkinliğinde buluşacağız. Çok zordayım. Çok sıcak canlı yayın aracımız ve şimdi gelen diğer dinleyicilerimizle de görüşeceğim. Saat 8'de de söyleşi etkinliğimiz var. Merkez Ankara AVM'den muhabbete Ankara'dan devam.
6: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Doğan Canlıyız. Reklam.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
6: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
9: Ama dememek için ama sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
10: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun Sanayi Kavşak Kolları ile Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
6: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
12: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
14: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Trafik işaretleri. Trafik işaretleri yolda karşınıza çıkabilecek tehlikeleri ve kuralları önceden haber verir. Hız sınırları, yönlendirmeler, yaya geçitleri ve uyarı levhaları güvenli sürüş için yol göstericidir. Bu işaretleri görmezden gelmek hem sizin hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske atabilir. Unutmayın, trafik işaretleri yolun dilidir.
12: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
14: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Doğan Canlı yayında devam ediyor.
13: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Günün

0: Evet. Heh, şarkı söyleyerek giriyorum ki anonsa girdiğim belli olsun diye. Bu arada İstanbul'da Merkez Stüdyo'da eşlik eden Rafet'cim, teşekkür ediyorum. Namık Bey'e de selamlar. Bizler neredeyiz? Bu da çok havalı oluyor böyle hani. Efendim Ankara Merkez Stüdyolarından sesleniyoruz deniyor ya. Şu anda aslında bizim canlı yayın arabamız olduğu için söyleme sayıp çok para verdik, yaptırdık biz bu arabayı. Türkiye'nin her yerinden yayın yapabiliyoruz. Canlı yayın aracımız adeta bir stüdyo ortamı zaten şu anda ve ben Ankara'da Merkez Ankara AVM'nin hemen girişinde canlı yayın aracımdan yayındayım bu akşam. Normalde biliyorsunuz sabahları yayında oluyorum ama bugün de Ankara'dan şu anda işe dönüş yolunda beni dinleyenleri selamlarken özellikle Ankara'dan dinleyenleri de beklerim buraya. Çünkü saat 8 itibariyle de bir söyleşi etkinliğimiz olacak Merkez Ankara AVM'de ama öncesinde burada birebir de sohbet edelim diye sevgili dinleyicilerim yanımda. Naber?
1: İyiyim.
0: Adın ne?
1: Beren Alya.
0: Beren Alya.
1: Yok, Deren.
0: Deren Alya.
1: Evet.
0: Aman bir tane isim koyun bu çocuklara. Son böyle 10 yaşında olan bütün çocukların en az 2, 3, 4 tane ismi var. Bakalım burada 3 tane de arkadaşımız var, onlara da soracağım isimlerini. Kaça gidiyorsun yani sen?
1: Ben 5'e gidiyorum.
0: Güzel. Ne zamandır beni dinliyorsun?
1: Çok değil
0: de. Ne kadar çok? Güzel izlesen de.
1: 5.
0: Hani babası 5 diye gösteriyor.
1: 5 yıl. Evet. Her sabah dinliyorum.
0: Demek ki sen okula başladığından beri beni dinliyorsun aslında.
1: Evet.
0: Oley. Neden buraya gelme ihtiyacı hissettin? Beni mi merak ettin?
1: Evet, hem sizi çok merak ettim. İlk defa görüyorum. Hem de her sabah dinlediğim için okul yolum daha eğlenceli geçiyor.
0: Mutlu oldun mu beni gördüğüne?
1: Evet, çok mutlu oldum.
0: Umduğun gibi miyim, yoksa mesela döndüğün zaman babana benle ilgili ya aslında daha önce abinin de bilmem ne falan diyebileceğim bir şey var mı?
1: Yok, hayır.
0: Doğru söyle. Varsa yüzüme söyle.
1: Hayır.
0: Hey, tamam. Hoş geldin. Canımsın. Öpüyorum seni.
1: Görüşürüz.
0: Babaya da bir selam verelim ya. Abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Şu anda canlı yayın aracımızın girişi az önce girerken de söyledim. Hani böyle kontuar önünde uçağın kapısının açılmasını ve uçağa binmek için beklerken büyük bir kalabalık oluşur ya.
2: Evet.
0: Oysa ki herkesin koltuğu bellidir. 12C, 24B ama yine de orada ayakta beklenir. Aynen. Bir saat. Şu anda resmen canlı yayın aracımın önünde öyle bir durum var. Hoş geldiniz. Hoş efendim. İsim neydi?
2: İsim Süleyman Arslan.
0: Deren ne iş Aydın yaparız?
2: Bakanlıkta çalışıyorum, Ulaştırma Bakanlığı'nda.
0: Kurcalamayın diyorsunuz yani. Ya. Peki efendim. Kolaylık. Ankara'da olunca zaten yani alternatifler değil mi?
2: Evet,
0: çok
2: evet,
0: mümkün.
2: Mümkün. Bakanlıklar.
0: Abi çok bunlar. Alttan gülüyorsun, o yüzden ben uzatmak istedim.
2: Tamam.
0: Ayağına sağlık. Tamam. Hoş geldin. Ben hemen şöyle sıradan çok hevesli bir dinleyicim. O kadar yakışıklı ki, adın ne?
3: Adım Hazar.
0: Ne? Hazar.
3: Evet.
0: Hazar. Güzel bir isim. Hazar Denizi var biliyorsun değil
3: evet,
0: mi?
3: Evet. Gölü de var.
0: Evet, doğru. Zaten Hazar Gölü var aslında. Deniz Gölü mü var? Denizi de mi var? Göl mü deniz mi? Bilmiyorum.
3: İşte
0: neyse.
3: Var.
0: Senin daha iyi biliyorum. Ha, iki tane mi var?
3: Ha? Adımın anlamı barış ve güven.
0: Vay, çok havalı. Hazar, sen kaça gidiyorsun?
3: 4'e.
0: Süper. Okula giderken dinliyorsun tabii beni.
3: Evet.

0: söyleyeceğim. Ama başka bir şey söylemeyeceğim. Evet, hoş geldin. Sık sık yayına bağlanır zaten. Dolu yağacak dediği günlerde biz denize gireriz. Asla yağmur yok dediği günlerde kasırga çıkar. Hoş geldin sevgili. Ama o zaten şakasında şey yapıyor. Ama havalar artık bir ufaktan bozmaya başladı değil mi?
1: Evet, hafta başı da yağışlar geliyor. Tüm yurtta aralıklarla sağanak yağış geçişleri göreceğiz. Dinleyenlerinize de böyle şey.
0: Türkiye'nin genelinde pazartesi itibariyle evet. Yağmur mu var?
1: Evet, doğrudur.
0: Ankara, İstanbul, İzmir buralar.
1: Evet.
0: Yağmurlu.
1: Kuzeybatı kesimlerden başlayıp tüm yurdu etkisi altına alacak. 2-3 gün.
0: Büyük şehirler arasında en baba yağmuru alacak olan ilimiz neresi hafta başında?
1: İstanbul.
0: İstanbul'da ciddi
1: üç
0: yağış
1: büyük,
0: var.
1: 3 büyük. Yani çok ciddi değil. Hani sağanak yağışlar ama gün geçtikçe de biz bu sağanak yağışların miktarı ve etkileyeceği alanı konusunda daha da yurttaşlarımızı uyarıyoruz.
0: Hadi bakalım. Ayağına sağlık. Sen de hoş geldin. Vallahi yalnız bırakmıyorsun yaptığımız etkinliklerde. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
1: Eksik olmayın. Sizi görmek harikaydı. Aracınızda yayın yapmak harikaydı. Ayrıca da her sabah dinleyenlerinize keyifli vakit geçirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.
0: Ben teşekkür ederim. Ben de babamın hayrına değil biliyorsunuz. Karşılığında farkında bir maaş veriyorlar. Yoksa mümkün değil.
1: Allah bereket versin.
0: Hadi sağ ol. İyi ki geldin. Buradan meteorolojiden dinleyen arkadaşlar varsa onlara da selam olsun
1: tüm
0: o zaman.
1: Evet, tüm meslektaşlarımıza da selamlar.
0: Selamlar efendim. Var mı ekleyeceğim bir şey yok?
1: Eksik olmayın. Teşekkür ederim.
0: Sağ olasın. Sevgili dinleyicilerimiz bizler an itibariyle Ankara'dan yayındayız. Merkez Ankara AVM'de hemen girişinde canlı yayın aracımızdan sizlere sesleniyoruz. Eğer gelmek isterseniz buyursunlar. 7'ye kadar yayın devam edecek. Saat 8 itibariyle de söyleşi etkinliğimiz var. Yayına yetişemezseniz bile ki zaten söyleşiye gelmenizi tercih ederim. Çünkü şu an zaten buradakilerle biraz hani yayın sonuna kadar zaten anca yayını toparlamış oluruz. Herkesi de yayına alamayacağım ne yazık ki. Ama saat 8 itibariyle söyleşi etkinliğinde Merkez Ankara AVM'ye hepiniz davetlisiniz. Güzel bir şarkı çalayım hemen ardından Ankaralı ve Ankara'daki dinleyicilerimle yaptığımız yayın devam etsin.

0: Murano'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi. Süper
1: Efendi. Doğan Canlı yayında devam ediyor.

0: yalanım yok falan filan aman duman. Sibelcan ve AP ortaklığı buradaydı. Sevgili dinleyicilerimiz, bizler an itibariyle Merkez Ankara AVM'den yayındayız. Sağım solum çocuk, kaçamazsın Doğancan. Şu an gerçekten adeta bir okul servisine döndü canlı aracım. 2, 4, 5 tane değil mi? Ya sen ne kadar tatlısın ya. Ay, sevgili dinleyicilerim, bizler şu anda Merkez Ankara AVM'den yayındayız. Önce Allah Muhammed aşkına bir yetişkinle konuşayım, ondan sonra çocuklara geçmiş oluruz. Efendim hoş geldiniz.
1: Merhaba Doğancan, hoş bulduk.
0: İsim nedir?
1: Nilay.
0: Nilay iki evladıyla geldi değil mi?
1: İsimleri ne? İşten çıktım, okuldan onları aldım, koşa koşa sana geldik. 15 yıllık seni dinlememin artık bir tanışması olması
0: 15
1: gerekiyordu.
0: 15 sene.
1: Evet.
0: Kuzeli
1: İkisi de olsun. Yoktu hayatta.
0: Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bunları bilemeyeceğim için uydurmuyorsunuz değil mi? Gerçekten 15 sene.
1: Eski radyolarını da biliyoruz yani. Hangilerinde
0: ne var? Google'a yazınca alayı çıkıyor. Benim TC'm bile çıkıyor. Doğancan'ın TC'si yaz, o bile çıkar.
1: Hayır,
0: herkes.
1: Hayır.
0: Hoş geldiniz. Hoş, İsimleri ne çocukların?
1: Biri Kerem, biri Aslan.
0: Maşallah. Aslan olan hangisi?
1: Bu.
0: Ay, Kerem de maşallah, ikisi de çok yakışıklı. He.
1: Evet evet.
0: Sen bir şey söyleyecek misin, yok?
1: O az önce şeyde banırda Süper FM'i görünce anne arabadaki dedi, direkt tanıdı yani.
0: Ya,
1: radyodaki, evet. Yetiştiriyoruz, küçükten yetiştiriyoruz.
0: Hoş geldin Aslancığım. Hemen o zaman önce abiye gitsin mikrofon bakalım. Keremcim hoş geldin. Kaça gidiyorsun sen?
2: Hoş bulduk. 6'ya gidiyorum.
0: Güzel. Artık iyice büyüdüğümüz bir döneme geldik değil mi?
2: Evet.
0: Kendini daha böyle hani okuldaki arkadaşlarınla falan her şey yolunda mı?
2: Yolunda.
0: Sen de zaten okul üniforman da üzerinde, evet. Okuldan çıkıp geldin.
2: Evet.
0: Var mı buradan dinleyenlere söylemek istediğin bir şey?
2: Söyleyeyim. Ben sizi 6 yıldır dinliyorum yaklaşık olarak. Her sabah okula gittiğimden beri dinliyorum. Okul
0: Süper.
2: Değiştirsem de değiştirmesem de. Sabahları ilk başta annemle dinliyorduk. Sonra kardeşim geldi, onunla dinlemeye başladık.
0: Ne güzel, ne mutlu bana. Evet. İnşallah yetişkin bir birey olup işe güce başladığında da işe giderken yine dinlemeye devam edersin. Ve ben hala radyoda olacağım çünkü inşallah. Ben de hani şu anda sizin böyle gönlünüzü yaparak geleceğe yatırım yapıyorum. Siz benim yatırım hesabımsınız. Sizin böyle hani avucumda tutarsam ben bir 15-20 sene daha rahat ederim gibi geliyor bana. Değil mi Kerem? Bak bırakma, sakın beni bırakıp başka radyocularına yapıyor, tamam mı? Hoş geldin sen de. Hemen burada başka arkadaşlarımız daha var. Al bakalım mikrofonu. Ne haber?
3: İyiyim.
0: Adın ne? Siz kardeş Defne. Misiniz? Evet. Defne değil mi?
3: Evet.
0: Defne ve senin adın ne? Ali. Ama konuşun bak. Ben şu arabadan inerken bizi yayın al diye bağırmıyor muydun? Sesin çıksın Defne. Ne haber Defneciğim?
3: İyiyim.
0: Sen kaç yaşındasın?
3: 8.
0: Okula giderken dinliyorsunuz değil mi beni, evet. Sizde? Evet. Ali de bir şey söyleyecek galiba. Al bakalım Ali. Üstünde ne? Futbol üniforması mı var bu?
3: Evet.
0: Hangi takımlısın?
3: Galatasaray.
0: Vay, bu akşam maç var.
3: Önceden Fenerbahçeliydim, sonra Galatasaray'a geçtim.
0: Hayda. Neden peki?
3: Hiç şampiyon olamıyordum.
0: Hayda. Ali'cim neyse, ortalığı karıştırma sen. Şimdi beni bulaştırma bu işe. Peki var mı söylemek istediğin bir şey? İlk kez karşılaşıyoruz,
3: evet,
0: değil mi seninle?
3: Her gün Doğancan'ı dinleyin. Başka programları dinlemeyin.
0: En doğru mesaj oldu. Teşekkür ediyorum Ali'cim. Sen de iyi ki geldin. Hemen önce size gelsin mikrofon, isim neydi?
4: Ayşegül.
0: Ayşegül Hanım da kızıyla geldi buraya.
4: Evet, İpek'le geldik.
0: Siz ne kadar zamandır bana maruz kalıyorsunuz?
4: Biz de sizi 6 yıldır dinliyoruz.
0: Süper.
4: Daha önce keşfetmediğimiz için çok pişmanız. Ama 6 yıldır gerçekten her gün dinliyoruz.
0: Ayşegül, sana çok samimi söylüyorum. Hayatında hiçbir şey değişmeyecek de eğer daha önce dinliyorsun olsaydı. Yani bir şey kaybetmedin, yine aynıydı.
4: Yok
0: yani.
4: Yok ya, 6 yıldır daha mutluyum. Sanki her sabah daha ya. Mutluyum. Trafikte daha çekilir hale geldi.
0: Kız inşallah benimle alakası vardır. Çünkü benim
4: kesinlikle
0: kendime hayrım yok ya. Ben böyle şeyler duyunca mutlu oluyorum.
4: Yok,
0: gerçekten.
4: Yok, kesinlikle alakası var. Çünkü gerçekten hakikaten zor bir dönemden geçiyoruz hepimiz bence.
0: Evet.
4: Sizin yayınlarınızı dinlediğimizde sabahları İpek de ben de arabadan bu şekilde iniyoruz. Şu an gösteremiyoruz ama.
0: Samimi söylüyorum.
4: Gülerek iniyoruz.
0: Bu benim için de geçerli. Ben evet hani işim bu belki ama bir yandan da çok şanslı biriyim bence. Çünkü severek yaptığım bir işim var. Bir de bana da çok iyi geliyor sabahları yayında. Güne,
4: evet.
0: Çünkü pozitif başlamaya gayret ediyoruz.
4: Aynen, değil mi İpek'cim? Sen de bir şeyler söyle.
0: İpek hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
0: Sen kaç yaşındasın?
5: 8 yaşındayım.
0: Oo, sen de artık büyümüşsün. Var,
5: evet.
0: Mı buradan söylemek istediğin bir şey?
5: Yok.
0: Öyle görmeye geldin beni. İyi ki geldin. Hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum Ayşegül. Sağ olasın. Ayağınıza sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, bizler şu anda Merkez Ankara AVM'den yayınımıza devam ediyoruz ve son yarım saat, ama bir yandan da saat 8 itibariyle burada bir söyleşi etkinliğinde buluşacağız. Merkez Ankara AVM'de saat 8'de söyleşiye davetlisiniz. Ücretsiz tabii ki. Yollarda, Ankara trafiğinde bizleri dinleyenler, bence bir gidin eve uğrayın, üstünüz başınızı değiştirin ya da direkt hemen montunuzu giyin gelin, bekliyorum. Merkez Ankara AVM'de saat 8'de söyleşi etkinliğimiz var. Kısa bir ara, hemen ardından

0: FM'den herkese mutlu akşamlar sevgili dinleyicilerim. An itibariyle Merkez Ankara AVM'nin hemen önünde canlı yayın aracımdan yayındayım. Yavaş yavaş yayının sonlarına doğru ilerlerken vallahi çok büyük bir nimet. Dediğim gibi radyoda duvara bakarak konuşan birinin böyle güzel muhataplarla yayın yapması çok keyifli. Gelen dinleyicilerime teşekkür ediyorum. Onlarla yayın aralarında sohbete devam ederken hatırlatmak isterim size. Saat 8 itibariyle yine Merkez Ankara AVM'de bir söyleşi etkinliğimiz olacak. Gelmek isterseniz ücretsiz bir şekilde gelebilirsiniz. Hangi alandaydı Esra'cığım? Nerede? Avlu sahnede sizleri bekliyor olacağız. Merkez Ankara AVM'ye davetlisiniz. Aslında şimdi bunu duyurup reklama girecektim ama canlı yayın aracına bir bindim. Bir arkadaşımız burayı esir almış ve benim buraya gelmemi bekliyor. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Adın ne?
1: Eymen Aras.
0: Eymen, sen kaşla göz arasında arabaya kaçtın, atladın galiba.
1: Evet.
0: Sana helal olsun kardeşim. Eymen, kaç yaşındasın?
1: 10 yaşındayım.
0: Ve sabahları okula giderken beni dinliyorsun.
1: Evet.
0: Çok da yakışıklısın ha. Sana bir şey söyleyeyim. Maşallah, kaşı kaş gözü göz. Ankaralı çocukların böyle bir durumu var gerçekten. Var mı söylemek istediğin bir şey?
1: Önerim var.
0: Ha, buyur bakalım, nedir önerin?
1: Sabahları giderken sizi dinlemeyi öneriyorum.
0: Yani dinleyenlere bunu öneriyor. Ama zaten şu an dinleyenlere dinlediği için bunu önermek çok mantıklı olmayabilir. Dinlemeyenlere önermemiz lazım. Mesela okuldaki arkadaşlarını önerirsen daha iyi olur. Bana müşteri bağlamış olursun. Tamam, anlaştık. İyi ki geldin. Teşekkür ediyorum.
1: Bir şey değil.
0: Evet sevgili dinleyicilerim, şimdi minik bir ara, hemen ardından muhabbete kaldığımız yerden Ankara'dan Merkez Ankara AVM'den devam.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Doğan Can.

0: Bıraktığın yerdi ama iyi değilim.
1: Reklam.
2: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Deha Bilimler, sevilen sahnesiyle 10 Ekim Cumartesi akşamı Jolly Joker Atakent Tamworld'de sevenlerini unutulmaz bir gece yaşatacak.
3: Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm o belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum o sevdaya.
2: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Vallahi'lerin zannediyorum en çok sevilen şarkısı bu olsa gerek değil mi? Hadise buradaydı. Süper FM'de radyolarınız an itibariyle Doğan canlı yayında. Hem de bugün canlı yayın aracımızla Ankara'dan size seslenmeye devam ediyoruz. Vallahi burada yayın yaparken gelen giden dinleyicilerimizle sohbet ederken benim için günün devamı çok keyifli geçiyor. Saat 8 itibariyle de... Ne o? Kapatın o sesi çocuklar. Evet tabii siz ilk kez canlı yayın aracınız. Merhaba. Şu an yine 2, 4, 5 tane çocuk var. Aslında kapının önünde bir 10-15 tane daha girmek isteyen de aynen abi beni de al diye bağırın ama ne yazık yani burada aynı anda biraz zor oluyor. Ben bir şey söylemek istiyorum diyene uzatayım mikrofonu. Var mı ben bir şey söylemek istiyorum diyen? He? Yoksa öyle canlı yayın aracına mı binmek istediniz? Gel bakayım en büyükleri sensin galiba. Evet, al mikrofonu. Hoş geldin. Adın ne?
1: Hoş buldum. Adım Kayra Kaan.
0: Kayra kaç yaşındasın?
1: 14 yaşındayım. 15'e gireceğim inşallah.
0: Kayra biliyor musun Kasım'da. Ben radyoya başladığımda 13 yaşındaydım. Yani senden küçükken radyoda yayın yapmaya başlamıştım. Şimdi seni görünce bir garip hissettim. Ben o yaşta nasıl başlamışım ya radyoya? Enteresan.
1: Yani çok iyi bir şey Doğancan abi o yaşta başlaman. Değil mi? İnşallah ben de böyle radyoculuk gibi ya da stand-up gibi bir şeyler yapmak istiyorum arkadaşlarımla.
0: Öyle mi? Var öyle bir projeler hayalim var. Peki meslek olarak mı yoksa hobi olarak mı?
1: Hobi olarak. Meslek olarak da şu an lojistik bölümü okuyorum meslek lisesinde.
0: Çok güzel.
1: Havaalanında çalışmak istiyorum.
0: Süper. Hadi başarılar diliyorum
1: teşekkür
0: sana.
1: Teşekkür ederim Doğancan abi.
0: Var mı ben de bir şey söylemek istiyorum diyen birileri? Hemen mikrofon oraya da gelsin o zaman. Senin adın ne?
2: Ayaz.
0: Aras.
2: Ayaz.
0: Ayaz. Hoş geldin Ayaz'cığım. Ne söyleyeceksin? Buyur.
2: Şimdi ben size 23 Nisan'da da bağlanmıştım da o da heyecanlı olduğum için çok şey yapamamıştık, sohbet edememiştik.
0: Tamam, şimdi ne söylemek istersin?
2: Seni her sabah okula giderken dinliyorum, çok da zevk alıyorum.
0: Oley, yaşasın.
2: Ama bu reklam aralarını biraz azaltmamız lazım bence.
0: Öyle mi diyorsun? O zaman söyle sizinkilere benim maaşım bir kısmını versin, neden reklamı azaltayım? Ayaz, iyi ki geldin, teşekkür ediyorum sana da. Yalnız bırakmadığınız için. Şimdi çocuklar ne yapacağız biliyor musunuz? Sabahları telefon bağlantılarını kapatırken günaydın diye bağırıyoruz ya. Şimdi saat geç olduğu için yakşamlar diye bir akşam enerjisi yollamanızı istiyorum. Hazır mısınız?
3: Hazır,
0: hazır mısınız?
4: Evet.
0: 1, 2, 3.
4: Yakşamlar.
0: Evet, yakşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bizler an itibariyle Ankara'dan sizlere sesleniyoruz ve yavaş yavaş da yayını toparlayalım. Çünkü ilerleyen dakikalarda da Merkez Ankara AVM'de bir söyleşi etkinliğimiz var. Son kez duyurmuş olayım. Saat tam 8'de Merkez Ankara AVM'deki avlu sahneye gelirseniz eğer ücretsiz bir şekilde buluşmamız var. Söyleşi etkinliğimize gelmek isterseniz beklerim saat 8'de Merkez Ankara AVM'de buluşuyoruz. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum. Ve iyi bir hafta sonu geçirmenizi dilerim. Pazartesi sabahı yeniden yeni güne İstanbul stüdyolarından sesleneceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik alasmaladık.
5: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam.
6: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
5: Reklam.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Doğan canlı yayında sona erdi. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Ama dememek için elmas sigorta.
1: İstanbul'da birinci köprü çift yönde de yoğun, ikinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun, Ayvansaray yönü orta yoğunlukta. Şirinevler'den Küçükçekmece kavşağına kadar 40, Sefaköy kavşağından Mahmut Bey Batı kavşağına kadar 35, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Sarıyer sahil yolu Abbasağa'dan Sirkeci'ye kadar 30, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 45 dakikada, Muğla Gürani Viyadüğü'nden Ataşehir kavşağına kadar 30, Uzunçayır'dan İdertepe kavşağına kadar 35, Bağdat Caddesi minibüs yolu Maltepe'den Ethemefendi'ye kadar 45, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 55 ve Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 40 dakikada gidiliyor.

0: Akü risk haritasını sunar.
1: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun Sanayi Kavşak Kolları ile Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Sigorta kasko var, kaybetmek yok.
1: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Serdar Ortaç kalbimizde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 10 Ekim Cumartesi akşamı Jolly Joker Vadi İstanbul sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval. Süper FM.

0: Reklam.
1: İz bırakılanların adresi Jolly Joker. Serkan Nişancı sevilen sahnesiyle 10 Ekim Cumartesi akşamı Jolly Joker Kıyı İstanbul'da sevenlerini unutulmaz bir gece yaşatacak.
2: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyaya doyamazsın.
1: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker. 20 yıl sesi hiç kısmadık. Made the Spons.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İstanbul'da 1. köprü çift yönde de yoğun, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun, Ayvansaray yönü orta yoğunlukta. Şirinevler'den Küçükçekmece kavşağına kadar 40, Sefaköy kavşağından Mahmut Bey Batı kavşağına kadar 35, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Sarıyer sahil yolu Abbasağa'dan Sirkeci'ye kadar 30, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 45 dakikada, Muğla Gürani Viyadüğü'nden Ataşehir kavşağına kadar 30, Uzunçayır'dan İdeltepe kavşağına kadar 35, Bağdat Caddesi minibüs yolu Maltepe'den Ethem Efendi'ye kadar 45, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 55 ve Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 40 dakikada gidiliyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Çocuk yolcu güvenliği. Çocukların araç içinde güvenli şekilde yolculuk etmesi için yaşına, kilosuna ve boyuna uygun çocuk koltuğu kullanılmalıdır. Çocuğu kucağa almak ya da emniyet kemerini doğru şekilde takmamak ciddi risk oluşturur. Kısa mesafelerde bile çocukların arka koltukta ve uygun güvenlik sistemiyle seyahat etmesi gerekir. Onların güvenliği sizin dikkatinizle başlar.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Reklam.
1: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Soner Sarıkabadayı sevilen şarkılarıyla 10 Ekim Cumartesi akşamı Jolly Joker Kartal İz Marina sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
2: Adını yazmışım, daha da yazabilirim, doldurabilirim, yaprak yaprak.
1: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Made sponsoru Karnaval.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: iz bırakamayanların adresi Jolly Joker. Yaşar kalbimizde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 10 Ekim Cumartesi akşamı Jolly Joker Mersin sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
1: Hüzünler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
0: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

0: Reklam.
1: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Deha Bilimler, sevilen sahnesiyle 10 Ekim Cumartesi akşamı Jolly Joker Atakent Tamworld'de sevenlerini unutulmaz bir gece yaşatacak.
2: Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm o belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum o sevdaya.
1: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

İz bırakananların adresi Jolly Joker. Serdar Ortaç kalbimizde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 10 Ekim Cumartesi akşamı Jolly Joker Vadi İstanbul sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

0: İz bırakılanların adresi Jolly Joker. Serkan Nişancı Sevilen sahnesiyle 10 Ekim Cumartesi akşamı Jolly Joker Kıyı İstanbul'da sevenlerini unutulmaz bir gece yaşatacak.
1: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyaya tanıyamazsın.
0: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker. 20 yıl sesi hiç kısmadık. Made sponsoru Karnaval.

0: İz bırakanların adresi Jolly Joker. Soner Sarıkabadayı sevilen şarkılarıyla 10 Ekim Cumartesi akşamı Jolly Joker Kartal İz Marina sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
1: Adını yazmışım, daha da yazabilirim, doldurabilirim, yaprak yaprak.
0: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru K.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: bırakan anların adresi Jolly Joker. Yaşar kalbimizde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 10 Ekim Cumartesi akşamı Jolly Joker Mersin sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
1: Hüzünler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
0: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

olacak. Aşk kokan yatağımın yalnız tarafı, biliyorum susacak.